Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı. Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.

0: şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.
1: Mersin FM 104.6.

0: onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş.
1: Mersin'in en çok

Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin, başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz.

Serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

akşamlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun, hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Efendim günaydınlarınız olsun. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan hayırlı sabahlar olsun. Daha doğrusu şöyle ya, bir dakika, şöyle düzeltmek lazım. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. 104.6 Mersin frekanslarından sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan günaydınlar olsun. Evet evet. Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan nevi şahsından münhasır bir radyo programcısı. Tolga'nın dünyasından sesimizi duyan herkese günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkanlara, yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Uyananlar uyuyanları uyandırsın. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen, en çok dinlenen radyo programı. Artık sabah saatlerin efsanesi, fenomeni, vazgeçilmezi, tiryakilik yaratan radyo programı. Tolga Dünyası 104.6 Mersin FM'de.

0: Canlarım benim, her şey yolunda mı? Uyananlar güne başlayanlar, güne merzeni Tolga dünyasıyla başlayanlar. Artık bunu bir alışkanlık haline getirenler, Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Aynı zamanda Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
1: Canım, tiryaki mi oldum ben senin?
0: Geçtiğin canlarım benim. Nedense bir herkes uyandı mı? Herkes radyo başında yerini aldı mı? Bu biraz imkansız, itopik bir düşünce olsa gerek. Herkesin şu saatte uyanması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar demek hani ki normal şartlar altında insanlara kategorize etmek ne kadar doğru olmasa da hani kendi aramızda insanoğlu olarak 3'e 5'e bölünüyoruz ya. Tabii canım. Her şeyin başında önce bir cinsiyet farklılığımız var. Öncelikle insanlar kadın erkek diye ikiye bölünüyor. Bunların içerisinde tabii işte eğitimli eğitimsiz diye, varlıklı varlıksız diye, mesela çalışan çalıştıran diye, değil mi? Yani birçok şekilde bunları çoğaltabiliriz. Tabii arabası olan olmayan, evi olan olmayan. Hatta bence kategorizeye şunu ekleyebiliriz. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen diye de ayırabiliriz insanlara. Tabii bunların içerisinde mesela sabah erken kalkan ama sabah kalkamayan, gece erken uyuyan ama gece uyuyamayan. Buna benzer çoğaltabiliriz. Bence insanları, ya ben size bir şey söyleyeyim. Bence insanları zaten kategorize edeceksek böyle kategorize edelim yani. Tabii canım, yani diniyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle, inancıyla değil de işte sabah erken kalkan kalkmayan diye mesela. Tabii canım, mesela akşam erken yatan yatmayan gibi mesela. Mesela şöyle bir ayrım da yapılabilir. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen falan. Ya bunun için çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bence insanlar bunu şey yapabiliyor. Yani Tolga dünyasıyla güne başlayan insanlar zaten daha mutlu oluyor, daha enerjik oluyor. Onu anlayabilirsiniz. Mesela böyle birini gördünüz, enerjik, hiperaktif, böyle afyonu patlamış, tamam mı? Hani böyle güler yüzlü böyle, tamam mı? Deyin ki bu işte erken kalkmış, yol almış, güne Tolga dünyasıyla başlamış. Ama diğer tarafta mesela görmüşsünüz adam böyle, adam veya kadın fark etmez, böyle uykusunu alamamış, böyle kaşları çatık, dişleri sıkık. Hani böyle bir mutsuz, anlatabildim, bir bedbah. Böyle bir can sıkkınlığı, böyle bir problem falan var böyle. Belli negatif enerji veriyor. Ona şey diyebilirsiniz, işte bu Tolga dünyasıyla güne başlamamış diye. Tabii ya. Canlarım benim. Yağmur yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga dünyasındasınız. Evet, diğer klasik radyo programcılar gibi şey yapmak güzel olur bence. Yani öncelikle sponsorumuz Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Öncelikle buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani diyerek bağlamamız lazım.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, programımızı Yağmur Catering yemekçilik sunuyor.
2: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, sulu yemek ve kahvaltı ürünlerinde ilk tercihiniz Yağmur Catering yemekçilik.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
2: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu yıllar

0: Onların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Evet evet, Yağmur Ketrik Yemekçilik, yılların tecrübesi, Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Postane yanında hizmetinizde. Hayırlı işler, bal kazançlar.

0: o zaman molamıza gidelim mi? Bir mola verelim. Tabii sizler bu esnada Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga takip ediyorsunuz. Molamızı veriyoruz. Çayımızı kahvemizi alıp geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor.
3: Tolga Dünyası.
0: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

aman gitme sevgilim, sana ihtiyacım var bu aralar. Çok dertliyim, sana ihtiyacım var. Nay nay nay nam, la la lay la lay lay, la la lay la lay lam, lay la lay la. Canlarım benim, canlarım benim, canlarım benim. Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun.

0: Abo, abo.
1: Olay, olay. Bir de öyle bir bakıyor ki.
0: Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarından Tolga Dünyası yeni yayın döneminin ikinci gününün sabahından bir kere daha günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şevkleriniz hayır olsun efendim. Evet evet doğrudur, burası Mersin FM 104.6. Evet evet doğrudur, Tolga Dünyası yeni yayın döneminin ikinci gününün sabahı. Evet evet doğrudur, 22 Eylül Salı sabahından günaydın. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Şimdi tabii dün birinci gün siftahını yaptık ama gayri ihtiyari birinci günlerde biraz böyle duyulma oranı biraz daha düşük oluyor. Hani şöyle düşünün, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişiye, dinleyiciye hitap ediyoruz ya. İşte bunların zaman içerisinde duyması, yani evet doğru Tolga Dünyası programı vardı. Evet doğru Tolga Dünyası programının yeni yayın dönemi başladı. Evet doğru Tolga Dünyası'nın yeni yayın döneminde biz de yerimizi alalım gibi durumlar biraz zaman alabiliyor yani. Bugün ikinci gün, yani şöyle düşünelim, ortalama 2 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyorsak eğer, ortalama 2 milyon nüfuslu şehrin 1 milyonu Tolga Dünyası'nı takip ediyorsa eğer, bugün de sezon finalinin ikinci günüyse, yani şöyle düşünün, birinci gün %10'luk bir farkındalık oluşuyorsa, ikinci gün bir %15 daha eklenirse toplamda %25 falan oluyor. Yani işte hafta sonuna kadar, yani cumaya kadar bunu bir %100 yapacağız inşallah. Ama bugün ortalama dinleyicilerin, yani genel dinleyicilerin, hitap ettiğimiz dinleyicilerin, yani ortalama şey, 1/4 %25'i falan diye düşünelim. İşte bu nasıl olacak, nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek olaylar? Tabii ki de söyleye söyleye, yani arayacaksınız. Alo, duydun mu?

0: Tolga bak programa başlamış ha. Vallahi bak yayındaymış ha.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Tabii arayacaksınız, söyleyeceksiniz. Alo Tolga diyorum ya. Yeni yayın dönemi diyorum ya. Programda diyorum ya. Allah'ıma bak yemin ediyorum var ya. Program başlamış oğlum ha. Böyle olacak mevzular. Bir el atacaksınız, anlatabiliyor muyum yani? Ha, zaman içerisinde zaten olur. Öyle ya da böyle bir şekilde
2: Yağmur
0: olur diye tahmin ediyoruz.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Aynı zamanda paylaşımlarımızı da yapıyoruz. Yani çok fazla söyleniyor. Niye canlı açmıyorsun falan filan gibisinden. Yani bunu çok önceden bir değerlendirdik. Hani böyle bir canlı açılıyor ya. İşte Instagram'da, şunda, bunda, TikTok'ta falan. Benim TikTok'um yok. TikTok'u da tasvip etmiyorum çok fazla. Instagram'dan yayın açılabilir mi? Evet açılabilir ama yani bilmem şimdi genelde o tür mecralarda yayın açanlar bizim gibi imkanı olmayanlar. Biz koskoca bir radyo istasyonundan yayın yapıyoruz. Şimdi bak şöyle düşünün. Diğer radyo yayınının dışındaki mecralarda yayın açanların açması çok basit. 50 bin liralık bir telefona sahipseniz, mobil veriniz ya da wifi'niz varsa, işte internet varsa koyuyorsun karşına. Evet, bugün birlikte bir kombin deniyoruz. Bu kırmızının üstüne bu siyahı giymeyi düşünüyorum. Bu sarıyla beraber güzel makyaj videoları falan var ya. Başıma gelen bir şey anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde çocuğun bir tanesi bana geldi, çok güzelsiniz dedi. Koluma girdi, beni ıssız bir yere götürdü. Sonra baktım ufaktan sonra yani... O tür şeylerde herhangi bir dediğimiz gibi kriter yok, anlatabildim mi? Yeteneğe ihtiyaç yok. Yani konuşabiliyorsan konuşabiliyorsun. Hani bizim mahalledeki Kezban yengenin yeğeni bile bunu yapabiliyorsa demek ki herkes yapabilir. Yani birilerine bir şey anlatma, ya konuşma olayımız var ya hepimiz, insan iletişimimiz var ya bizim, yani böyle hani iletişim yapan varlıklarız yani, hayvanlar koklaşa konuş, insanlar konuşa konuşa ya. Ha, orada ben konuşabiliyorum, o zaman yayın açayım falan meselesi çok oluyor. Dediğimiz gibi bununla ilgili bir background'a ihtiyaç yok, yeteneğe ihtiyaç yok, kriteri ihtiyaç yok, herhangi bir CV, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Herhangi kimse sorgulamıyor, anlatabiliyor muyum? Ya 50 bin liralık telefonun varsa bas kırmızı düğmeye, evet bugünkü yayınımızda diye başlayabilir. Fakat radyo programcılığı öyle değil. Radyo programcılığının arkasında yani sadece şu anda sağ elimde tuttuğum mouse bile 50 bin lira eder herhalde. Yani sol elimin altındaki klavye nereden baksam bir 60-70 bin lira eder herhalde. Bak ucuzlardan başladım. Kulağımdaki kulaklık yani nereden baksanız bir 5 bin dolar falan vardır herhalde. Bütün bunları organize ettiğim mikser diye bir şey var. Bilmem biliyor musunuz? Yani bu en son 10 bin dolara mı ne, 15 bin dolara falan pazarlığını yapmıştık. Bak daha devam ediyorum. Bak şurada çekilen kablolar bile, burada bir sürü kablo ses geliyor gidiyor falan. Bunlar bile en az 50 bin eder. Bilgisayarlar, monitörler, çalınan şarkılar, programlar falan derken. Ha, bütün bunların yanında bir de şey var. Bütün bu kabloların gittiği bizim verici dediğimiz olay var. Ya bir de bunun bir dosya olayı var. Bir de bunun fiziki ortamı var. Nereden baksanız. Yani şu an ortalama bir radyo istasyonu kurmaya kuramıyorsunuz. İzin gerekiyor. İzin verilmiyor. Yani devralmak ortalama 10 milyon civarında. Bu söz konusu radyo Mersin FM ise paha biçilemeyen şeyler var ya hayatta. İşte onlardan bir tane. Anlatabiliyor muyum? Yani neden yayın açmadığımın şeyini anlatabildim mi size? Çünkü bizim elimizde böyle bir imkan var. Radyo programında konuşuyoruz. Bak kulaklık var, mikrofon var, mikser var, alıcı var, verici var. Radyoda yolda giderken dinliyor. Bak yayın açsaydım şu anda mesela Fatih Öz çocuklarını okula bırakırken bizi dinleyemezdi Aksu Arıtma. Yani Instagram'ı alıp da sol eline onu yapsa direksiyon var, vites var falan olmaz. Ha yani şimdi Mustafa muhtemelen elinden açıp bak baba yayın açmışlar ya. Harbiden bak Mukaddes yayın açmış dayı, bak Mukaddes giyinme videosu yapıyor falan. Yani ama radyo bak yolda dinleyebiliyorsun, evde dinleyebiliyorsun, iş yaparken dinleyebiliyorsun. Yani radyo istasyonu yani bu. Yani bu bildiğiniz frekans ya yani. Emek var karşılığında arkadaşım ya. Şimdi şöyle söyleyeyim, yayın açma, sanal medyada yayın açma, önüne gelen herkes açabilir. Bak önüne gelen herkes, tek kriter var canlı olman yani. Hani başka bir kriterin yok. Eğitim seviyesi, kültür seviyesi, gelir seviyesi. Bunların hiçbiriyle ilgili bir şeyin yok yani, derdin yok. Ama radyo programcılığı öyle mi arkadaşlar? Biz en son personel alımına çıktığımızda MFMGS açtık. Mersin FM'e giriş sınavı diye bir sınav var arkadaşlar yani. Öyle yol geçen anı değil ama sanal medya bildiğin yol geçen anı. Anlatabildim mi? Şimdi tüm bunlardan sonra evet ya.

Açıyorum şu anda internetten. Şu an bizi dinleyenler internetten takip edin. Instagram radyocu Tonga yayın açıyorum şu anda. Yayın açmanın şerefine gömleğimin üst düğmesini de açıyorum. Yani şimdi yayın açmakla bitmiyor ki. Yayın açarım yarın bir gün şey derler. Tongacığım bir de şort giysen onu şey yap. Bilmiyorum benim gördüğüm kadar ben mi yanlış sitelere gidiyorum ama genelde yayın açanların bir kısmı gömleğinin düğmesini açıyor. Bir kısmı Fatih Öz iyi bilir bu işleri. Fatih Mustafa'cığım babana sor anlatsın sana. O bilir öyle şeyleri. Günaydın.

0: Bugün yine güzel katılım var. Bugün yine güzel mesajlar var. Bugün yine deme. İşte sezon finali yapıldı biliyorsunuz Haziran sonu itibariyle. Yeni yayın dönemi başladık dün itibariyle. Bugün de ufak ufak duyuruluyor. Ama şunu da arada hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet. Bir zamanlar şeyi vardı. Aksu arıtma sistemlerinin, Orion su arıtma cihazlarının sunduğu Tolga Dünyası'ydı. Neydi o günler be? Tabii canım, sağlığınız için, su için, arıtılmış su için falandı yani. Bir zamanlar öyleydi ama şimdi Fatih Öz yollarda. Fatih Öz çocuklarını okula erken kalkıp yol alıyor ya tabii. Şimdi Mustafa Efe Çağ Üniversitesi'ne gidiyor Tarsus yolu üzerinde, servis de olmayınca. Hani şimdi bu ilk günlerde biraz böyle Fatih gidiyor geliyor, yolda daha çok mesai harcıyor. Dolayısıyla radyoyu daha çok yakından takip ediyor. Ama önümüzdeki günlerde çözer herhalde ya. Mustafa bir şekilde trenle mirenle bir şeylerle gider diye tahmin ediyorum yani. Ama bugünlerde bak, geçen sezon boyunca yani toplam sezon içerisinde 9 ay 9 çarpı 20 desen 200 gün yani. Geçtiğimiz sezon 200-250 bölüm yaptık. En fazla 3'üne 5'ine denk geldi Fatih. Ama bu sezon yani dün bir bugün iki %100 yani, anlatabildim yani, sezon boyunca böyle gidecek. Fatih Öz, Mustafa Öz, Bade Öz yollarda. Günaydın reis yazmış göndermiş. Yine servis günündeyiz diyor. Maşallah. Maşallah. Fatih'e bak ya, oğlu boyunu geçti ya, yemin ediyorum var ya. Çocuklarımıza Rabbim zihin açıklığı versin. Çocuklarımız da inşallah kazadan beladan esirgesin. Fatih Öz'e de hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Aksu arıtma, Orion su arıtma sistemlere bol bereketli kazançlarınız, işleriniz olsun inşallah. Selamlar olsun. Halil Radyo başında. Halil Adalıoğlu.

Sabahın 6.43'ünde tekrar programa denk gelmiş. Tolgacığım, yeni yayın dönemin sana hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol kazançlı, sağlıklı, bereket getirsin diyor. Amin inşallah cümlemize. Yeni yayın dönemi hepimize, sana, bana, bize, hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani bilmiyorum, amacımız vatanı kurtarmak ama sezon finali yapacağımız 2027'nin Haziran'ında vatanı mı kurtarırız, farklı bir mecralardan mı oluruz bilmiyorum. Bir şekilde olur bir şeyler herhalde ya. Ve sabahın erken saatinde yola koyulan sevgili Halil gezindiği caddelerin, sokakların fotoğrafını paylaşmış bizlerle. Şimdi özellikle ben Ankara'da program yaptığım dönemlerde bu fotoğraflar gerçekten göndermiş olduğu şeyler beni çok böyle hakikaten alıp götürüyor. Vay be diyorum, caddelere bak, sokaklara bak. Vay be diyorum, şeyi göndermiş. İstiklal Caddesi ile Aslan Caddesi'nin kesiştiği köşe. Hemen o trafik ışıklarının oradan fotoğraf göndermiş. Yani o zaman şey oluyor böyle bir şey olduğunda. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben nerede? Ankara'da olduğumda öyle. Bu arada ne kadar ilgileniyorsunuz, ne kadar konuya vakıfsınız bilmiyorum ama çok uzun yıllardır programları Ankara'dan, home office'ten yapıyorum sizlere. Fakat Fatih'in ve Halil'in de bilmediği bir şeyi söyleyeceğim. Yeni yayın döneminin ilk iki günü, dün ve bugün programı Merkez Stüdyo'dan yapıyorum. Şu an Mersin'deyim. Mersinili Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi Tepe Medya Grup Plaza'nın Mersin stüdyolarından sesleniyorum sizlere. Dün de bugün de ama büyük olasılıkla yarın sabah. Canım ülkem, güzel Türkiye'nin başkenti, başkent Anakara'dan sesleneceğim sizlere yarın sabah. İnsanoğlu kuş müsaade. Görüyorsun değil mi rahatlığı? Aa lan, dalgaya bak lan. Vallahi bir bakıyorsun Mersin'den yapıyor, bir bakıyorsun Ankara'dan yapıyor. Adam kafasına göre ha. Öyle öyle. Yani şu anda yine aynı şeydeyiz. Aynı memleketteyiz. Mersin'den geliyorsunuz ama inşallah programdan sonra bir yolculuk. Allah kısmet ederse yarın sabah. Yani programın yeni yayın döneminin üçüncü günü Ankara'dan artık. Ne de olsa sezon başladı yani biliyorsunuz. Yazdı, şuydu, buydu. Her ne kadar Mersin'de sıcaklar devam etse de artık sonbahar mevsimi, hayat devam ediyor. Yarından sonra yine sezon sonuna kadar Mersin'de performansımızı devam ettireceğiz. Fatih Öz, Halil Adaloğlu. Hani şeyi çok demeyi çok isterdim. Gelin programdan sonra bir çayımı için demeyi ama büyük olasılıkla programdan 5 dakika sonra yolcudur Abbas, bağlasan durmaz gibi bir durum olacak diye tahmin ediyoruz. Bilmiyorum ne olacak, bakacağız. Burası Mersin FM. Tolga dünyasındasınız. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın olsun. 23 Eylül 2026 canlı program. Ferhat Radyo Başkanı mı? Ferhat. Ferhat Barut. Raf Adam, dinliyorsun mu? Zap mı yaptın lan? Ne yaptın? Doğru söylüyorum.

programı dinleyen, program içerisinde çok sevdiğim dostum, arkadaşlarım var. Ben programı dinleyen, bir şekilde müdahil olan insanları gerçekten seviyorum, değer veriyorum. Sonuçta ben bir emek veriyorum, onlar da bir emek vererek programa müdahil oluyorlar. Fakat bunların içerisinden yüzde görüştüklerim var, muhabbet ettiklerim var, arkadaş dost olduklarım var. Onlardan bir tanesi sevgili Ferhat Barut. Gerçi Ferhat dayıdan şanslı. Kenzo Otomotiv Mithat Çetin'in yeğeni oluyor kendisi.

0: kendisi. Benim de sevdiğim bir kardeşim. Çok düzgün, çok dürüst, çok efendi bir kardeşimizdir. Şimdi arada Ferhat'la karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Bazen programların tekrarlarında mesaj gönderiyor. Bu da gol değil falan diyorum. Bu sabah da 7'den önce biliyorsunuz her sabah 5-7 arası Tolga Dünyası tekrarları yayınlanıyor. Ona denk gelmiş Ferhat. Abi bu da mı gol değil falan. Ben de mi yok yok. Birazdan geçeceğim inşallah. Ferhat Barut kardeşimiz normalde dayısıyla Kenz Otomotiv'de Mithat Çetin'le beraber, Ahmet Çetin'le beraber, Arif Çetin'le beraber. Ama şimdi bir fotoğraf göndermiş, bir Raf Adam diye bir mekan açmış. Bu daha öncesinde hanım yenge bir eski devlet hastanesinin arkasında sıkma börek işi falan yapıyordu, gözleme işi. Biraz konsept mi değişmiş tam anlamadım ama tost, sandviç falan. Raf Adam diye bir mekan yapmış sevgili Ferhat Barut kardeşim. İşi gücü rast gitsin, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim gönüllerine göre versin. Yani bildiğimiz kadarını, dediğimiz döndüğümüz kadarını söyleyelim. Raf Adam, devlet hastanesi, eski devlet hastanesi arkasında, acil girişinin orada. Tost, sandviç, atıştırmalık, çay falan, güzel bir kafe tarzında. Sevgili Ferhat Barut'a ve dostlarına kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ferhat kardeşim seviliyorsun. Gerçekten dürüst, düzgün efendi, saygıdeğer bir kardeşimizdir. Selam olsun kendisine. Ferhat Barut. Eski dostlarımızdan, sevdiğimiz arkadaşlarımızdan. Bir de dinlediği radyonun şeyini göndermiş. Dinleniyorsun falan, bak dinliyoruz seni gibisinden bir paylaşım yapmış kardeşim benim, eksik olmasın. Yusuf Yıldırım radyo başında. Günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde başarılar dilerim diyor Yusuf Yıldırım. Efendim size de günaydınlar. Efendim hoş buldum, sizler de yeni yayın dönemine hoş geldiniz. Efendim yeni yayın döneminde size de iyi dinlemeler diliyorum. Yusuf Yıldırım beyefendiye de hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Ali Sert radyo başında, abim günaydın, kolay gelsin. Yayınınız güzel olsun, flamingo klima olarak seninleyiz diyor. Ne oldu, sert klimadan vaz mı geçtin? Ama çok yaratıcıydı ya, sert klima. Ali Sert ne güzel he. Mesela benimki de şey olması lazım, Öztürk FM, Tolga Öztürk diye böyle. Flamingo klima, yeni bir oluşum. Flamingo klima. Tüm Merzem dinleyicisine hayırlı işler, bol kazançlar, hayırlı günler olsun. İyi, sana da günaydınlar olsun kardeşim benim. Flamingo klima. Buradan Flamingo klima sevgili Ali Sert kardeşimize de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Yeni isim, yeni oluşum, yeni üretim anlayışı, yeni yönetim anlayışı. Flamingo klima Ali Sert. Bir sonunda şey mi desek lan Ali? Flamingo klimadan Tolga'nın selamıyla gelenlere %2,5 ünlü. Öyle öyle yapıyorlar. Bizim selamımızla gidenlere %3,75 indirim yapılıyor işte. Peki Flamingo klima hayırlı olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Flamingo klima Ali Sert, işin gücünün rast gitsin, bereketli olsun inşallah. Ya her ne kadar Raf Adam olsa da, her ne kadar Aksu Arıtma Fatih Öz olsa da, her ne kadar Halil Adaloğlu olsa da, her ne kadar Flamingo klima olsa da yine de değişmez bir gerçek var ki.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Bugün ne yiyelim? Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yemek gelecek? Bugün nasıl hayatımızı idame edeceğiz falan diye düşünüyorsanız çok düşünmeyin. Hemen Yağmur Catering yemekçilikle irtibat kurun. Yağmur Catering yemekçiliğin hemen bilgilerini alın. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Durun, hatta şunu durduralım.
1: İş yerlerinde böyle olmaz mı? Şöyle yapacağız. Yağmur Catering yemekçiliği.
0: Baştan alacağız tekrar.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Hemen özetleyeyim. İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik. Yani bugün irtibat kuruyorsunuz, anlaşıyorsunuz, bağlantı yapıyorsunuz. Bundan böyle yemekleriniz, bugün ne yiyeceğiz derdiniz olmuyor. Hemen Yağmur Catering yemekçilik getiriyor sizlere.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Tabii canım, şimdi çalışanları da mutlu etmek lazım. Onlar sizin için üretim yapıyor, size katma değer sağlıyor. Onların da yemeklerinin kaliteli, güvenilir, güzel, lezzetli olması lazım. Çalışanlarınız da yemek hususunda problem yaşamamak için hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın. Gelsinler, sizinle görüşsünler. Firmanızın yemek işini bundan böyle onlar çözsünler. Ben size söyleyeyim yani. Bak, kafanıza takmayın. Yemek işi tamam, o iş bizde falan deyin yani. Anlatabiliyor muyum yani? Instagram'dan Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder.

Gelin bir görüşelim ya deyin. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et. Oradan yaz. Selamünaleyküm Cumali abim. Vallahi sabah Tolga abi dinliyorduk. Böyle böyle dedi. Nedir abi? Müzayeleyeceğim bir şeyler. Yapın bunu. İrtibat kurun. İrtibatlaşın. Yemek işinizi Yağmur Catering Yemekçilik çözsün. Siz de rahat edin.

0: Mesajlar geldi, geliyor, gelmeye devam edecek. Yeni tesadüf edenler, henüz daha irtibat numaralarını bilmeyenler varsa birkaç yöntem var Tolga Dünyası'na mesaj göndermenin. Bunlardan en kolay, en basiti Instagram'dan Radyocu Tolga. Takip edebilir, direkt mesaj gönderirsin. Instagram'dan gelen mesajlara da bakıyorum, buradan paylaşıyorum. Instagram Radyocu Tolga. Ama yok, bize sen numaranı ver bir kaydedelim falan diyorsanız da Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yani şey yazmayı falan düşünüyorsanız daha önce yazılı denemeyin. Tolgancım az konuş ya, biraz sus da motorun tonsun, bu ne böyle lan? Bunlar daha önce yaşandı, şey yapmayın. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yani şey yazacaksanız ya, bir sus da şarkıyı dinliyorum kardeşim, ne bu can can can can. Daha önce yaşandı bunlar. Hem de çok zaman önce yaşandı, 20-25 sene öncesinde yaşandı ya. Hala arada yaşanıyor. Aklınızdan bu geçiyorsa Tolga biraz sus ya falan, bu daha önce yaşandı, biz o filmi gördük. Ama günaydın, hayırlı sabahlar falan yazacaksan 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım at. Hemen mesajını gönder gelsin. Mola veriyorum, çayımı alıp geliyorum, sonra devam ediyorum, ayrılma.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tamam yavrum, izdam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor, ediyor. 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben.
4: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben.

nasıl? Tüm yeteneklerimi bir arada sergiliyorum. Mutlu oluyor musunuz? Memnun edebiliyor muyum sizi? Çünkü programın her ne kadar formatı müşteri memnuniyeti birinci sırada olmasa da dinleyici memnuniyeti birinci sırada. Birinci sırada olan ne biliyor musunuz? Reklamları zamanında girmek ve iki reklam arası dinleyiciyi oyalamak budur. Yani birinci sırada ne var biliyor musunuz? Tamamen ama tamamen gömleği almaya odaklı bir çalışma. Ha, bunun yanı sıra mutlu oluyorsanız ne mutlu bize. Yani mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Yani sizi mutlu etmek için çeşitli argümanlar var ama yayından bu kadarını yapabiliyorum. Bununla bence yetinmeyi öğrenelim iki tarafta yani bak.

감사합니다. 와, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Alkışlayan elleriniz dert görmez yani inşallah. Niye bu şarkı girmiyor şey der mi? Şuna mı basmak gerek yoksa kilitledim. Makinayı bozdum mu lan ben en sonunda? Harbiden diyorum makina bozuldu. Yani şu an hiçbir işlem yapılmıyor. Bekleyelim bakalım biraz. Muhabbet edelim. Derin radyo başındaymış. Derin. Gem Almazların Derin. Yani bizim Ahmet Gem Almaz'ın kızı Derin Gem Almaz, Gem Almaz radyo başındaymış. Şimdi Ahmet Gem Almaz SMS göndermiş programa. Programa SMS gönderdikten hemen sonrasında da 8.08'de aramış. Yani o an Tolga yayında. Tolga duy bizi. Tolga gör bizi. Biz de buradayız. Alo. Bizi bırakma. Bize de selam gönder. Peki. Derin Gem Almaz babası Ahmet'ten torpilli olduğu için okula gidiyorlarmış. Bu Derin şeydi miydi ya Ahmet? Üniversiteye giden Gümüşhane vardı, bir şeyler vardı. O mu? Değildir. Çünkü o artık üniversiteydi. Artık üniversiteydi. Tamam, bu sistemin gereği yok. Sistemi resetleyeceğiz. Bayağı da işim, başımıza iş açacağız. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Şuradan şunu bir tıklamak suretiyle. Performansıma bilgisayar da dayanmıyor. Sadece bilgisayar değil, programlara dayanmıyor. Şuradan vazgeçelim. Ama hallettik. Tamamdır. Biz de iş. Hallettik. Peki. Derin Gem Almaz. Ahmet Gem Almaz. Hayırlı sabahlar olsun. Ahmet Gem Almaz da her sorumlu, fedakar bir babanı olduğu gibi kızını okula götürüyor. Fatih de az önce oğlunu kızını götürüyordu. Şimdi Derin var ya, okula gidecek hava. Tamam, ne oldu biliyor musunuz kızlar? Babam bir mesaj gönderdi. Radyocu benim adımı söyledi. Derin dedi. Derin Gem Almaz dedi. Vallahi bak. Şimdi genelde bir de o yaş grubunda şey var. Ay baba, herkes duydu. Ay baba, gördün bak, kesin Selin de duymuştur. Bak ay şeydi, Mehmet de duymuştur. Havana at bakalım Derin Gem Almaz. Kızlar ben ünlüyüm artık. Sabah radyodaki abi benim adımı söyledi. Sevgili Ahmet Gem Almaz'a da hayırlı sabahlar olsun. Eski dostumuzdur, sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Cuma Usta da teşrif etmiş. Cuma Kırmaz Usta. Hayırlı sabahlar kral, özlemişiz seni diyor. Vallahi hiç sorma abi. Hiç sorma, harbiden diyorum. Yani daha dün gibi sezon finali yaptım. Sezon finalinden sonra bir mola verdik biliyorsunuz. Şimdi ben Mersin'deydim, buralardaydım. Bir paylaşımlar falan yaptım. Genelde paylaşımların altında şey işte, iyi tatiller falan filan. Bilmiyorlar ki tatil tek başına güzel. Hani olmadığı yanında sevdiceğinle, sevgilinle, eşinle, nişanla güzel. Yani tamam, çoluklarımız, çocuklarımız, Rabbim bize bağış etmiş güzel nimetler.

0: Hamur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya da hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Bilmeyenler için hatırlatalım. Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece 200 lira. Evet. 3 çeşit yemek diyorum ya. Yanında limonlu biber ekmeğiyle beraber. Sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Ana yemeği pilavı salatası. Limonlu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece ama sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu arada siz de iş yerlerinizin yemeğinin Yağmur Catering Yemekçilik tarafından karşılanmasını istiyorsanız irtibat kurun. Muhtemelen bu fiyatlar üzerinde bir iskonto falan uygulanacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Ne güzel şiir gibi değil mi? Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi neresi? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik. Wi-Fi'ci Mehmet radyo başında. Arat Wi-Fi'den Mehmet radyo başında. Evet evet, GESNET artık kurumsal olacaklar. Biz tanışalı herhalde bir 10 yılı geçti. Evet, benim ilk evlendiğimdeki eve takmışlardı. 10 yıl, çocuk 9 yaşında, 10 yıl olmuş yani. Ama 10 yılda çok yol kat ettiler. Harbiden Mersin'in her yerindeler. Örümcek ağı gibi, ahtapot ağı gibi her tarafta varlar. Yani bizim Çeşmeli bölgesindeki internet ihtiyacımızı gördüler, görüyorlar sağ olsunlar. Çarşıya da dedik madem öyle sizi tercih edelim, bu kadar kaliteli, güzel, hızlı. Orada da destek olur, eksik olmasınlar. Pazar günü Wi-Fi'ci Mehmet'le yazıştım. Hani dedim mi internet modem çekmiyor, adam var ya ışık hızında çözdü, yemin ediyorum. Ya biliyor, eğer çözmeseydi buradan ne oldu, çekmiyor baba internet diyeceğim. Yani o kadar emeğe ve o kadar iyiliğe karşılık ben de söyleyeyim o zaman. Biz de evimizde, iş yerimizde Arat Wi-Fi GESNET kullanıyoruz, memnun oluyoruz. Wi-Fi'ci Mehmet. Günaydın Reis. Yeni sezonda frekans belli, herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diyor. Bu arada radyoyu dinlediği arabanın fotoğrafını göndermiş, arabayı değiştirmiş. İlk mesleğe başladığında serçe vardı, serçeyle geziyordu. Biraz böyle aradan zaman geçti. İlk açıldıktan 3-5 sene sonra Hyundai Accent vardı. Şimdi BMW midir nedir? Herhalde 2 sene sonra şöyle güzel bir Q7 falan bir şeyler şey var. Vay Bici Mehmet. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerin ayrı olsun. Selamlar olsun çalışanlarınıza, emekçilerinize. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Şimdi Berber Ramazan radyo başında diyeceğim. Ne berber abim, berber mi kaldı yani, tabii. İmaj maker, general manager, imaj director, lansman still değişik. Ya ben bir sürü şey sayarım da sizin aklınızda şey kalsın, berber. Hani böyle koltuğa oturuyorsunuz, şey diyorsunuz ya, bir saç sakal alabilir miyim kardeş? O yani bildiğiniz, o aklınızda. Aklınızda o kalsın yani. Berber Ramazan. Ama ben şey diyebilirim. General Manager. Image Maker. Stealers Dancing. Günaydın. Mersin trafiğinin yoğun saatinden seni dinlemek iyi geliyor. Kolay gelsin diyor. Vay be. Kibarlığa bakar mısınız? Muhtemelen şöyle bir replikle söylüyor. Günaydın. Mersin trafiğinin yoğun saatinden sizlere yani. Ben normalde böyle bir adam değil, bildiğiniz berber. Yabancı. Bildiğiniz sıradan berber. Selamun aleyküm baba falan dediğinde bir adam yani. Peki sevgili Ramazan Işık'a. Gold Hair Dancing'ti değil mi dükkanın adı? Gold Hair Dancing'den sevgili Ramazan Işık arkadaşlarına. İşte birini söylüyorum, diğerini söyleyemiyorum. Sonra bizi niye söylemiyorsun diyorlar. Oradaki tüm dostlarına, emekçilerine. İstiyorsan yaz Ramazan arkadaşları teker teker söyleyeyim. Hepsini baştan sona söyleyeyim.

Ben şey demeyi tercih ediyorum ama. Gold Hair Dancing, Ramazan Işık ve ekibi ve arkadaşları ve dostları ve emekçileri ve orta, öyle diyorum yani. Ama ne dersem diyeyim, zaten bir gittiğimde şey diyecekler. Bayi bizim niyette önemliyorsun. Ay beğeniyorsun bak. Bayi bizim de ne.

0: Bakın ne güzel insanlar mesaj gönderiyor, program müdahil oluyor. Siz de bu mesaj gönderenler kervanına katılın. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydet numarayı 0546 977 84 32. Instagram'dan da takipleşebiliyoruz. Instagram radyocu Tolga. Instagram diyorum, radyocu Tolga diyorum. Takip edin diyorum, mesaj gönderin diyorum. Siz de programa müdahil olun diyorum. Buradan Ankara'da selam olsun. Ankara'da sesimi duyan çocuklarıma da buradan selam olsun. Beni dinlerken gülen, gülümseyen, bana selam, sevgi gönderen, kalp yapan çocuklarıma da kocaman öpücüklerimi de gönderiyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Çigidak çigidak çigidak çigidak çigidak çigidak çigidak. Canlarım benim. Bilenler bilmeyenlere, duyanlar duymayanlara söylesin, bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Evet, evet, evet, evet, evet. Doğrudur, geçen hafta programın best of'larını dinlediniz. Doğrudur, geçen ay program yoktu. Bu saatlerde burada arabesk rüzgar esiyordu. Tabii ki canım ya. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Doğrudur. Ağustos ayı boyunca, Temmuz ayı boyunca burada arabesk rüzgarları esti. Dermansız derdimin sebebi belli. Boşuna benimle uğraşma doktor. Doğrudur. Haziran ayının son haftasından itibaren, yani şöyle toparlayacak olursak, bir sezon finali kavramı. Hani sezon finali ne anlama geliyor? Hepimizin, birçoğumuzun takip ettiği bazı diziler var biliyorsunuz televizyonlarda. Onlar da belli bir dönemde sezon finali verirler. Sonrasında işte bir ara tatil olur. Sonra yeni yayın dönemi başlar. Yani genelde teamül aslında bunlar okulların kapanmasıyla, sezon finaline girilip okulların açılmasıyla yeni yayın dönemi başlar. Teamül bu aslında. Ama bazen böyle artı eksi olabiliyor. Bizim programda da oldu. Okulların açıldığı hafta, yani geçen hafta 14'ünde canlı girmeyi planlamamıza rağmen best of'ları verdik bir hafta boyunca. Ama 21'inde, yani bir hafta sonrası, yani şu an bugün ikinci günü. Yeni yayın döneminin ikinci günündeyiz. Yani hayat devam ediyor. Aslına bakarsanız bir şey söyleyeyim mi? Haziran, tatil, yaz, deniz, güneş, kum, havuz, havuz başı falan da. Aslında hayatın kendisi, ta kendisi şu koşturmadır. Yeni yayın dönemi. Yani birçok şirket de yazın böyle off olur. Ama böyle sonbaharla beraber, Eylül'le beraber artık şeye geçer. Bugünler antrenman olarak düşünün ama artık önümüzdeki hafta itibaren Ekim'de girdikten sonra tamam artık. Yani artık yükselen moduna girebiliriz. Yani bu kadar konuşmanın sonrasında toparlayacak olursak, Tolga Dünyası yeni yayın dönemi canlı yayınların ikincisi 22 Eylül Salı sabahı sizlerle. Burası Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Allah kısmet ederse kazasız belasız bir ara tatil geçirdik. Ve Allah'ın izniyle yeni yayın dönemimize besmeleyle başladık. İnşallah sorunsuz, problemsiz, cezasız, kazasız bir program, bir sezon yaparız. Hep beraber güleriz, eğleniriz. Hep beraber karlı çıkarız inşallah bu işler.

0: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Birazdan size Yağmur Catering Yemekçiliğin menülerinden de bahsedeceğim. Ama şimdi birkaç mesaj. Bakalım kimler var, nereden dinliyor. Tolga abim günaydın, hayırlı işler diyor. Adana Karataş Hasır Ağacı'ndan Yakup Serçe. Serçe Tarım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günaydın Adana. Günaydın Adana Karataş. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Köyü. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Köyü Serçe Tarım. Günaydın Adana Karataş Hasır Ağacı Serçe Tarım'dan Yakup Serçe. Günaydın, hayırlı sabahlar. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin güzide komşusu Adana'ya da günaydın. Adana'nın hem Karataş'ına hem Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğir'ine, hem Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, hem de sayamadığımız diğer ilçelerine. Adana Karataş Serçe Tarım Yakup Serçe. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ender'imiz radyo başında. Ender dinleyicimiz, yani belki de aramıza en yeni giren, en yeni katılan, belki de en yeni dinleyicilerimizden olan sevgili Ender, ama geçen seneye damga vurdu. Yani bayağı bir soruldu, merak edildi. İnsanlar Ender kim ya falan dediler. Ender arkadaşımız da Adana'ya yabancı değil aslında. Mersin Adana arası Yenice'de. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda emekçi bir kardeşimiz. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyor. Sevgili Ender. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese de selamlar diyor Ender. Günaydın Ender. Günaydın Yenice. Günaydın Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçileri. Günaydın Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı pilotları, hostesleri, teknikerleri, teknisyenleri, emekçileri. Günaydın, hayırlı sabahlar. Doğan radyo başında, Silifkeli Doğan. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor Doğan. Silifke'nin Doğan'ı. Aleyküm selam Doğan. Hayırlı sabahlar Doğan. Günaydın abim, Yörükler diyarına selamlar. Çalışanlar, esnaf abilere kolay gelsin. Saygılar, eyvallah diyor Silifke'li Doğan. Silifke'li Doğan çok fazla müdahil oluyordu programa. Fakat geçen sezonlardan birinde bir dinleyicimiz vardı, Tarsuslu Emine. Ona günaydın diyordu Doğan. Bir gün Emine dedi ki, ya dedi, bu Doğan'ı dedi mahkeme vereceğim falan deyince Doğan ortadan kayboldu. Şimdi şey diyor Doğan, dur abim ya, aklına getirme abi, dur ya, mahkeme falan ne bu ya. Doğan ya böyle temiz kalpli, temizlikli bir kardeşimiz işte. Ya Doğan dedim ya ben sana oğlum, takma kafana. Yani birileri seni mahkemeye veriyorsa, ekime kadar vermiyorsa Doğan. Oğlum ben seni harcatır mıyım, yedirir miyim, senin dert ettiğin şeye bak ya. Silifke'ye, Silifke'li Doğan'a günaydın.

0: Sevgili Emrah kardeşimiz çok fazla programın canlısına denk düşemeyebiliyor. Sabahın bu saatlerinde muhtemelen henüz daha uyanmadı çünkü gece geç saatlere kadar çalışıyor. Emrah kardeşimiz Mesudiye Mahallesi'nde akşamları güneş battıktan sonrasında kokoreç tezgahıyla hizmet veriyor. Yazın bici bici falan yapıyor. Şimdi bu mevsimlerde kokoreç var, sucuk ekmek var, nefis kokoreç. Sevgili Emrah, Mesudiye Mahallesi tanır bilir sever, biz de severiz. Mahallemizin delikanlısı genci abisidir. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Elimizde büyüdü diyebiliriz, efendi bir kardeşimizdir. Dürüst bir esnaftır, düzgün bir esnaftır. Sabahın dün paylaşımı görmüş aslında, programa denk gelmemiş. Paylaşıma yazmış. Mesudiye Mahallesi, Mesudiye Mahallesi'ndeki Kaya Tepe Okulu civarında köşede bir tezgah var. Akşam güneş battıktan sabah güneş doğana kadar. Sevdiğim, tanıdığım, güvendiğim bir kardeşimdir. Güzel, nefis kokoreçi vardır, sucuk ekmeği vardır. O da emekçidir, ekmeğinin peşindedir. Sevgili Emrah kardeşime, Emrah kardeşim nezdinde Mesudiye Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Cemalpaşa Caddesi, Cami Şerif Mahallesi esnaflarına da hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Emrah kardeşim, işin gücün rast gitsin inşallah. Böyle sevdiğimiz kardeşlerimize, dostlarımıza nacizane destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi Muhammed de radyo başındaymış. Yağmur Yemekçilik'ten Muhammed kardeşim. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey diyor Muhammed. Yağmur Yemekçiliğin emekçilerinden. Tabii ekmeğinin peşinde. Ekmeğini Yağmur Yemekçilik'teki emeğiyle çıkartıyor. Ekmeğini Yağmur Yemekçilik'teki performansıyla çıkarıyor. Ekmeğinin peşinde koşuyor ya, sabah erkenden kalkıyor. Ekmek mücadelesi veriyor. Sevgili Muhammed kardeşime de günaydın. Şimdi gelelim Yağmur Yemekçiliğin menüsüne. Şimdi öncelikle şunu bir dinletmekte fayda var. Şunu bir durdurayım şimdilik şöyle. Şunu bir duyun ilk önce.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, yanlış duymadınız ya. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Az önce Ender de yazmış. Hala mı 200 lira? Vallahi helal olsun demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi billahi helal olsun. Yeminle diyorum. Yeminle diyorum, helal olsun. Peki nasıl bir 3 çeşit yemekten bahsediyoruz? 22 Eylül Salı günü Yağmur Yemekçiliğin menüsünde neler var? İskender soslu köfte var, biber dolma var, tavuklu tas kebabı var, patlıcan musakka var, sebzeli rosto köfte var, fırında but var, bir de kuru fasulye var. Yani bir menü hazırlayayım mı size, bak. Yağmur Catering Yemekçilik'te İskender soslu köfte, yanında mercimek çorbası, yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte üçü birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te sebzeli rosto köfte, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te kuru fasulye, pilav ve cacık, yanında soğanı, limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden tabii ki de sadece 200 lira ya. Sadece 200 lira ya.
1: Yağmur Yemekçilik
0: sadece 200 lira.
1: Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Hala 200 lira, vallahi billahi tillahi helal olsun harbiden ya. Vallahi bak. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da yine çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü servis

Az önce Silifke'den Silifke'nin Doğan'ı günaydın mesajı gönderdiğinde Emine'ye bir atıf yapmıştık, Tarsuslu Emine'ye. Meğerse Emine de dinliyormuş. Tolgacığım günaydın yazmış, göndermiş. Yani Doğancığım onu bunu bilmem de Emine'nin nefesi ensende oğlum, sana söyleyeyim. Bak onu bunu bilmem ama Emine buralarda, bak sana söyleyeyim. Vallahi onu bunu bilmem ama Emine'nin nefesi ensende. Onu bunu bilmem ama sakatsın oğlum, ben sana söyleyeyim. Bak günaydın Tolgacığım diyor. Hayırlı sabahlar diyor. Yani bak dinliyorum demek istiyor ha. Bak buralardayım demek istiyor. Bak aklınızı başınıza alın demek istiyor. Ben sana söylemiş olayım. Sonrası aranızda kalsın. Yusuf Aktar'la beraber radyo başında. Günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyorum Tolga Bey kardeşim diyor. Mersin Sanayi Sitesi'nden Yusuf Aktar'la Bey abi radyo başında bizleri dinleyip mesajı gönderenlerden. Ellerim işte kulağım Mersin'de, her gün yaşıyoruz bir drama diyor. Şükürler olsun kavuşturana. Mersin Sanayi Sitesi'nden contacı Yusuf Aktar'la selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim diyor. Günaydınlar olsun efendim. Buradan Sanayi Sitesi'ne, Sanayi Sitesi'nden Yusuf Aktar'la Bey abiye, aynı zamanda Kenz Otomotiv Mithat Çetin'e de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun. Şimdi bir yandan da son şarkımı değiştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum olacak mı ama dur, olmazsa şunu yapalım. Olur herhalde, bir girişini dinleyelim, olmazsa güzel bir şeye benziyor. Dur bakayım.

Canlarım benim, bugün yine sabah erken saatinde kalktık, işimizin başında yerimizi aldık. Birçoğunuz yollardasınız, işine doğru gidiyor. Birçoğunuz iş başındasınız, birçoğunuz ekmeğinizin peşindesiniz, birçoğunuz yollardasınız. Ama hepimizin hayat gayesi belli. Hepimizin hayat gayesi bir şekilde hayat mücadelesi vermek. Hani helalinden helal lokmamızı kazanmak için mücadele ediyoruz. Erkenden kalkıp ekmeğimizin peşinde koşuyoruz. Bu hayatta bana içilen rol, bana verilen görev sabahları erkenden 7-9 saatler arasında gelip mikrofonda performans sergilemek. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Ha, bir şey var tabii ki, Tolga Dünyası efsanesinde. Tolga Dünyası her sabah 7'de ve her akşam 17'de radyonuzda diye bir olay var, doğru. Şimdi yeni yayın döneminde akşam programını programladık tabii ki, ama biraz müsaade ihtiyacım var. Biraz zaman geçsin, taşlar yerine otursun. Tabii ki de hem sabah sürüş saati, hem akşam sürüş saatinde. Yani her sabah 7-9 ve akşam 5-7 de önümüzdeki süreçte olacak. Ama şimdilik şu aşamada her sabah 7'de burada sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince gayret gösteriyorum buna. Yok.

Çok uzun süre önce başladık bu maceraya. Tolga Dünyası macerası 30 yılına merdiven dayadı. Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında sizlerle birlikte oluyor. Yine yarın sabah görüşeceğiz inşallah. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.
1: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
14: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
15: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
14: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 33 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak, çigidak. Canlarım benim. Bilenler bilmeyenlere, duyanlar duymayanlara söylesin, bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve en

Çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Merzem frekanslarında sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, beğenilmede en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Evet, evet, evet, evet, evet. Doğrudur, geçen hafta programın best of'larını dinlediniz. Doğrudur, geçen ay program yoktu. Bu saatlerde burada arabesk rüzgar esiyordu. Tabii ki canım ya. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Doğrudur. Ağustos ayı boyunca, Temmuz ayı boyunca burada arabesk rüzgarları esti. Dermansız derdimin sebebi belli. Boşuna benimle uğraşma doktor. Doğrudur. Haziran ayının son haftasından itibaren, yani şöyle toparlayacak olursak, bir sezon finali kavramı. Hani sezon finali ne anlama geliyor? Hepimizin, birçoğumuzun takip ettiği bazı diziler var biliyorsunuz televizyonlarda. Onlar da belli bir dönemde sezon finali verirler. Sonrasında işte bir ara tatil olur. Sonra yeni yayın dönemi başlar. Yani genelde teamül aslında bunlar okulların kapanmasıyla, sezon finaline girilip okulların açılmasıyla yeni yayın dönemi başlar.

Şimdi tabii çok uzun süre ara verince verdiğimiz aranın sonrasında bir deneme yapma ihtiyacı hissediyoruz. Yani home office'ten yapıyorum biliyorsunuz programı. Programın ne kadarının size sağlıklı ulaştığını buradan test etmeye çalışıyorum. Ama yaptığım araştırmalar tahminlere göre sanki sorun çözüldü gibi geliyor. Yani şunu, benim bulunduğum yerde sıkıntı söz konusu değil. Ama sizin bulunduğunuz yere bu ses ulaşıyor mu onu da test etmek gerekiyor. Bir bakmak gerekiyor. Şu anda onu anlayacağız. Yani belki bu ilk partımızda bir takım sıkıntılar yaşadık ama inşallah birazdan devam edeceğimiz partta bir sorun yaşamayacağımızı ümit ediyorum. Burası Tolga Dünyası programı. Burası Mersin FM Radyosu. Radyoları başındaki dinleyicilerimiz, günaydınlar efendim.

Dünyası tiryakileri, fanatikleri, Tolga Dünyası'nı dinlemeden doyamayan ve de Tolga Dünyası'na mesaj gönderen, mesaj gönderme raconunu bilen dinleyiciler var. Ama bilmeyenler için Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Tolga Dünyası WhatsApp numarasını kaydedin, siz de mesajlarınızı ulaştırın.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333. 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Şimdi programı yakından takip ediyorsanız, yani programın yeni yayın döneminin 3. günün sabahında olduğunu biliyorsanız, geçtiğimiz günlerde zaten anlatmıştım. Hemen bir özet çıkartmam gerekiyorsa, Tolga Dünyası biliyorsunuz fenomen bir radyo programıdır, efsane bir radyo programıdır. Biliyorsunuz şimdiki fenomenler yokken Tolga

0: Dünyası vardı. Şimdiki influencerlar yokken Tolga Dünyası vardı. Şimdi bu mevzuya girersem çıkamam. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Tolga Dünyası sezon finali verdi. Biliyorsunuz yaz tatili, tatil arası, tatil molası. Sonrasında okulların açıldığı tarihte best of'larla başladık programa. Canlı değildi ama seçkin bölümler falan sizlerle birlikte oldu. Ama pazartesi günü yani 21'inde artık canlı yayınlarımıza başladık. Bunu zaten sanal medyadan duyurduk. Güzel de katılım oldu. Yakından takip edenler bilirler. Pazartesi ve salı günü sezon finalinin ilk iki günüydü. Bugün çarşamba 23 Eylül yani 3. günü. Ve dünkü programımda söylemiştim. Yani yaz tatili boyunca Mersin'deydim. Sezon finali yaptıktan sonra Mersin'deydim. Tatilimi Mersin'de geçirdim. Güzel zaman geçirdim ama işte hayat devam edince yine Ankara'ya dönmem gerekti. Dün demiştim, bugün programı Mersin Merkez Stüdyolarından yapıyorum ama yarın Ankara'dan sesleneceğim size dediydim. Şimdi eğer ki sabahtan yani 7'den bu yana dinliyorsanız anlamışsınızdır bazı ufak tefek teknik sorunlar, sıkıntılar falan derken. Toparlayacak olursak, Tolga Dünyası'nın sezon finalinin 3. gününün sabahında, Eylül'ün 23'ünün sabahında, 23 Eylül çarşamba sabahında, başkent Ankara, Anakara'dan Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize ve Mersinlilerimize günaydın. Evet doğru, biz testlerini falan yapmıştık aslında, bir problem yok gibi gözüküyordu. Ama sabah yani bu geride bıraktığımız 20 dakika içerisinde ufak tefek şeylerle karşılaştık ama çözüldü diye ümit ediyorum. İnşallah çözüldü. Buna kim cevap verir? Ender cevap verir. Ender. Ender ses deneme, ses kontrol, ses 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'ndan Ender. Deneme deneme deneme, sound check, ses kontrol. Ha bir de eğer ki Fatih radyo başındaysa Fatih de ses verir. Fatih Öz. Reis sesim nasıl geliyor reis? Reis sende iyi bir kulak var, nasıl geliyor reis? Kurt çocukları sabah okula bırakıyor. Kurt fedakar bir baba. Kurt çocuklarını çok seviyor. Kurt çocuklarını okula götürürken Mersin FM'i dinliyor, dinlettiriyor. Kurt radyocu çocuklarının ve kendi isminin söylendiğinde mutlu oluyor. Buradaki kurt bizim Fatih ya, Fatih Öz. Seslerime. Ses kontrol, sound check. Kendimi buldum ben. Ya Fatih'cim siz az önce evden çıkmadan, arabaya binmeden, radyoyu açmadan öncesinde ya sana bir şey söyleyeyim mi? Dün merkezde bütün imkanlarımızın altındaydı ve bugün hissin hani sen. Ne olur sorun ne çıkar diye düşünsen hiç aklına gelmeyeceğim bir şey, mouse'un kilitlenmesi baba. Yani bilgisayar kilitlenirse anlarım. Bak mikserin ses sorunlarını anlarım. Klavye ama mouse nedir ya? Ya mouse nedir abi ya? Peki. Ha, tamam. Fatih Öz de şey gönderdiğine göre harikasın her zamanki gibi dediğine göre. Sesimiz gittiğine göre. O zaman demek ki bölgenin en sevilenen, beğenilemede en çok dinlenen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilenen, beğenilemede en çok dinlenen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Okey miyiz? Mutabık mıyız? Tamamlaştık mı?
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Benim dünyamdasınız.
2: Mersin FM 104.6.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

Yani şimdi tam az önce ondan bahsediyordum. Teknik sorunlardan, sıkıntılardan, problemlerden, hani bir şekilde çözemediğimizden ama bir şekilde çözüleceğinden bahsediyordum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu yaklaşık 10 dakika önce söylediğimde, yani o zaman Ender ve Fatih'in dinlediğinde, ya bir sorun var galiba, bir problem var sanırım falan dediklerinde, sorun buradaydı. Yani bizim Ankara merkez stüdyolarındaydı, tamam mı? Yani şimdi bu ne kanunları, Murphy kanunları mı diyorlar? Ya da geldim mi arka arkaya gelir falan filan diye bir kanun var bilmiyorum ama ben şuna kanaat getirdim. Harbiden geldim üst üste geliyor. Şimdi şöyle, Ankara merkez stüdyoda bak şuradan bahsediyorum. Burada ufak tefek sorunlar çıksa kısmen anlayabiliyorum, tamam mı? Yani nedir, ayarla oynanmıştır. Mikrofonun kablosunda sorun vardır. Mikserin ayarında sorun vardır. Çocuklar bir şey yapmıştır falan, bir şeyler olur. Şimdi ilk girdiğimde bugünden bahsediyorum. 23 Eylül çarşamadan bahsediyorum. İlk yayına girdiğimde bu bahsettiğim sıkıntılar işte ufak tefek şeyler. Test yapmış olmamıza rağmen bazı böyle muhtelif sorunlar. Tamam dedik, burası normal. Abi her şey yolunda. Ender radyo başında. Ender dinliyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı. Vay Fatih gelmiş, kurt gelmiş. Ulan arkadaş gene sıkıntı. Sorun ne? Burada bir sorun yok. Ne olabilir abi? Merkez bilgisayar. Yani evet merkezdekinden var. Hani ben buradan bir şekilde ulaşmam gerekiyor ya. Neyse şimdilik onu da çözdüğümüzü ümit ediyorum. Yani bütün bunların, yani birisi bana dese ki ya Tolga bir sabotaj var. Tolga sana karşı bir engelleme operasyonu, anca o kadar olur, anlatabiliyor muyum? Yani normal hayatın olan akışında olmayan bir tek ne kaldı biliyor musunuz? Şu an şimşek çakmazlık kaldı. Yani bir de şimşek çakarsa öh diyeceğim yani. Neyse de olur öyle şeyler ben ama biliyorsun. Olur. Yani şey de olabilir. Hani şeye de inanan bir insanım yani. Göz var, nazar var falan diye. Tolga'ya bak be. Ankara'dan yayınları üf nasıl yapıyor lan? Ankara'dan konuyor yayın yapıyor. Çat böyle. Yani aramızda bazı insanlar vardır. Maşallah dedi 3 gün yaşamaz gibi bir durum oluyor ya. Öyle bir durum. Lan Tolga mı lan bu? Lan 30 yıldır program yapıyor ben. Vay be. Ya da belki Tolga'ya değil de şeye gönderme yapmışlardır. Vallahi bu Ender var ya, bu Ender yoktu daha öncesinde ama şimdi bu çıktı. Bu çıktı, Tolga abi onu konuşuyor, onu söylüyor yani. Lan adamın kankası oldu falan. Belki de Ender üzerinden üzerimize bir nazar geliyordur. Ya da Fatih ile ilgili. Ya bu Tolga Fatih'i ne kadar çok seviyor ya. İki lafından biri Fatih. Fatih Öz, Aksu Arıtma Fatih. Orion Su Arıtma Sistemleri Fatih. İki lafından biri... Vay efendim Fatih'in kızı Bahade Sultan. Vay efendim Fatih'in oğlu Mustafa Efe. Neymiş, Mustafa Çağ Üniversitesi'ne başlamış. Aa, hep bunu söylüyor. Acaba böyle söylenip de şey mi, böyle konuşa konuşa konuşa internet bağlantısını mı götürdüler, ne yaptılar ya? Neyse çözdük ya, şu an sesim gidiyor. 23 Eylül Çarşamba sabahı. Burası Mersem Radyosu, Tolga Dünyası programı. Kara Karşı Göz.

0: Yani şey gibi de düşünebiliriz. Ya nusibetler, belalar, sıkıntılar, sorunlar, problemler geride kalmıştır ve büyük olasılıkla bu partide kapattıktan sonra bu ikinci saatimiz daha mükemmel geçecektir diye ümit edelim. Temennimiz o yönde olsun yani. Temennimiz o yönde olsun. Ama bunun yanı sıra bize verilen görevleri de yerine getirmeyi de ihmal etmeyelim. Bize gelen mesela şey yani bir sponsor var, sponsordan da bahsetmek gerekiyor ya. Hani şu ya.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Hani 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasını dinliyorsunuz ya. Hani?
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde çözüm ortağınız yine Yağmur Catering yemekçilik.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Tabii ki de ya, hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın, gelsinler, görüşün, bağlantınızı yapın. İşletmenizin, iş yerinizin, fabrikanızın, ofisinizin, büronuzun yemek işlerini Yağmur Catering yemekçilik çözsün. Sizin de kafanız rahat etsin.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Evet evet, çalışanlarınız size emek veriyorsa ki veriyor, siz de onlara hakkını verin. Kaliteli yemek verin, güzel yemek verin, mükemmel bir yemek verin ya, ben size söyleyeyim abi.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yağmur Catering Yemekçilik. Haydi güzel. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmıl Sanayi sitesinde. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip ettiğiniz gibi Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir. Siparişlerinizi geçip tanışabilirsiniz ya. Bak Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Selamun aleyküm. Cumali Usta bize Tolga dedi ki takip edin dedi. Tanışın dedi. İyi gidin, güzel olacak dedi. Nedir abi şimdi? Nasıl oluyor bu işler? Bence bunu yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bence olur olur. Şimdi Ender sabahın erken saatte mesaj gönderdi. Sonra programla ilgili muhtelif sorunlar çıkınca da bize buradan hatırlatmıştı ama mesajını okuyalım. Günaydın abi, hayırlı sabahlar diye başlamış mesaja. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'ndan sevgili Ender. Cümletten güzel bir gün olsun herkese inşallah, selamlar demiş. Aynen abi, başlarda yayın gitti geldi ama şu an gayet iyi. Servisteyim, eve geçiyorum diyor. Yani sabah biz uyurken, sabah biz fosur fosur yatarken Ender mesaideymiş. Şimdi biz çalışırken de o uyuyacak biraz. Tamam Ender, çözüldü, sağ ol, teşekkür ederim. Fatih Öz radyo başında. İşte o fedakar baba, işte o cefakar baba. İşte fedakarlık, işte cefakarlık.

Riyake oluyor oluyor. İşte Kadir Şinaslı. Çocuklarını okula götüren Fatih Öz reis. Harikasın her zamanki gibi diyor. Fatih Öz ve evlatları yollarda. Fatih Öz direksiyon mahallinde. Hemen yanında Çağ Üniversitesi'ne giden Mustafa Efe Öz. Hemen arka koltukta Mustafa Efe'nin kız kardeşi, bacısı, Fatih'in de kızı Bade Sultan. Yollardalar. Fatih Öz de yayının gittiğini falan şey yaptı, en son geldiğini de söyledi. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor ya. Fatih, bu yayın kime benziyor böyle, ne bu gitmeler gelmeler falan. Bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor. Ama şimdi geldi değil mi? Tam geldi değil mi reis? Zıpkın gibi değil mi? Nasıl kıvamı, nasıl reis? Fırıncı küreği...

0: Şimdi normalde ben reklama paslayacağım ama şimdi bu benim komşum, bu benim hemşerim, bu benim arkadaşım, mahalleden komşum olur. Sevgili Ferdi. Yani normalde Ferdi'nin dışında bir mesaj olsaydı çok şey yapmazdım. Reklam dönüşü okurum derdim ama şimdi her zaman geliyorum, geçiyorum, selamlaşıyoruz, gözle göze geliyoruz. Hani program canlı mı giriyor, banttan mı giriyor falan geyiği yapıyoruz. En azından programın canlı olduğunu ispatlamak için kahraman kilisli sevgili Ferdi Dağlı, Berber Ferdi, Cami Şerif Mahallesi, Fabrikalar Caddesi, Cemalpaşa Caddesi, Mesudiye Mahallesi'nin Ferdi'si, Ferdi Dağlı, kahraman kilisli Ferdi Dağlı ve hemşerilerine ve meslektaşlarına ve komşularına günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mola verelim, bir molaya gidelim ama mola dönüşü kaldığımız yerden mesajlarla devam edelim. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz. Ama şimdi mola, gidip çayımızı alıp gelelim değil mi ama? Hemen alalım.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçici

0: evinizde.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası

0: 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Aşka yürek gerek Allah sana. Yani isterdim ki daha güzel bir performans sergileyim. İsterdim ki bunun provasını yapayım. İsterdim ki gerçekten size layık olduğu şekilde bura girizgah yapayım ama işte öyle doğaçlama da olabiliyor, çıkabiliyor ya vallahi. Ya öyle ya da böyle doğaçlama da olsa, öyle ya da böyle çok mükemmel bir performans olmasa da, öyle ya da böyle ben buradayım, mikrofon başındayım, programımı yapıyorum. Siz oradasınız, radyo başındasınız, programı takip ediyorsunuz. Daha ne olsun yani? Ortak payda da bir şekilde buluşuyoruz yani. Ben keyif alıyorum yani, maksimum olmasa da bir şekilde yani, en azından yeni yayın döneminin ilk günlerinde hani bir bebeğin emekleme heyecanı gibi de olsa bir keyif alıyorum. İnanıyorum bu yeni yayın döneminin ilk üçüncü gününde bu bebek emekliyor ama önümüzdeki günlerde yürüyecek, koşacak yani. Biz bunu yaptık, çok yaptık yani. Evet doğru, şu günlerde bir antrenman, böyle bir oryantasyon, böyle bir uyum sorunu tabii ki de oluyor ama geçecek bunların hepsi. Biz bunlara aşinayız yani, sıkıntı yok. Yani 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl değil yani. 30 yıla yakın süredir bunu yaşıyoruz. Sorun yok mu ya?
1: İntifak yani böyle.
0: Olur öyle şeyler, olur. Şey gibi düşünün. Yıllardır bir araba kullanıyorsunuz. Bir sabah farklı bir arabaya biniyorsunuz. Tabii ki de gaz, fren, debriyaj olayında bir sıkıntı oluyor. Düşünsenize, yıllardır manuel kullanıyorsunuz. Bir sabah otomatik araba kullandığınızda debriyajı arıyorsunuz. Ya da tam tersi. Yıllardır otomatik kullanıyorsunuz. Bir sabah basıyorsunuz gaza ama gitmiyor. Neden? Çünkü manuel. Yani debriyaja basmak, vitese yapmak gerekiyor. Öyle bir şey anlatabildim değil mi derdimi? Anlatabildiğimi ümit ederek. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarında Tolga Dünyası programımıza devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kimler var, kimler dinliyor, kimler nereden dinliyor, kimlerle dinliyor soruyoruz dinleyiciye, mesajlar geliyor. Bu arada tabii ki programla ilgili, program canlı mıdır, banttan mıdır?

0: Nereden yapılıyor? Bunların hepsini merak edenler var. Öncelikle programın canlı olduğunu sizlere beyan etmek isterim. Öncelikle programın canlı bir şekilde sizlere ulaştığını beyan etmek isterim. Öncelikle yeni yayın döneminin 3. gününün sabahında, yani normal şartlar altında yeni yayın dönemi 14 Eylül'de okulların açılmasına başladı ama 14 Eylül haftasında Best of programlar dinlediniz. Biz canlı yayınlarımıza 2 gün öncesinde 21 Eylül Pazartesi günü başladık. Merkez stüdyolarındaydık. 21 Eylül Pazartesi, 22 Eylül Sarı. Dolayısıyla bugün de Ankara'dan yapıyoruz. Dün söylemiştim, geçeceğim oradan yapacağım falan diye. Yani toparlayacak olursak meraklarınızı giderebiliyor muyum? Program banttan mı, canlı mı? Program canlı. 23 Eylül çarşamba sabahı dinliyorsanız canlı dinliyorsunuz. Yeni yayın dönemine girdik mi? Hızlı bir şekilde girdik. Peki programın bu seneki sponsoru kim?
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Gözlerim. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu bilmiyorsun. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Yani tabii daha önceki sezonlarda, daha önceki yıllarda da olduğu gibi. Sonumuza bak, yetmedi mi oğlum benim yediğim dayak. Tolga dünyası programına ilgi ve alaka devam etti. İlgi ve alaka vardı. Sponsor olmak için talepler istendi, toplandı. En son görüşmeler, müzakereler yapıldı ve günün sonunda, günün nihayetinde Yağmur Catering yemekçilik kim ne veriyorsa bir fazla dedi ve Tolga dünyasını sunmaya devam ediyor. Bu işler böyle. Hani eskilerden hocanın da dediği gibi, Nasrettin Hoca'nın da dediği gibi, parayı veren düdüğü çalar diyor ya. Parayı veren Tolga dünyasına sponsor olur kaka. Yani bu işler böyle. Çok isteyen değil, bedelini ödeyen sahip olur. Bu işler böyle. Çok arzulayan değil, bir şekilde bedelini ödeyen Tolga dünyasını sunar. Tolga da buradan onun kampanyalarını duyurur, işlerini duyurur. Yani anlayacağınız bu sezonda yine Yağmur Catering yemekçilik Tolga dünyasını sunmaya devam edecek. Yağmur Catering yemekçilik demişken Ömer de radyo başındaymış. Tolga Bey günaydın. Niye bir mesaj göndermiş? Ömer deyip geçmeyin. Ömer Yağmur Catering yemekçiliğin veliahtı. Ömer Yağmur Catering yemekçiliğin şehzadesi. Ömer Kırmaz. Yani Cumali Kırmaz'ın vekili. Vekili mutlakı, sadrı azam. Yani sağ kolu, yani CEO. Yani muhasebeci başı. Yani baş çavuş. Yani bin baş... İşte ne istiyorsanız bak, bir işletmede işletme sahibinin oğlu, CEO diyorsanız CEO. Şehzade diyorsanız şehzade. Veliaht diyorsanız veliaht. Baş muhasebeci diyorsanız baş muhasebeci. Veznedar diyorsanız veznedar. Hepsi beraber Ömer. Sonuçta o da bir Kırmaz yani. Demez benim gözlerim yalan. Tolga Bey günaydın diyor. Sizleri tekrar sahnelerde görmek ne güzel. Değil mi? Demez benim. Değil mi? Tolga dünyasını yine radyoda duymak ne güzel. Hele bir de söylemlerin arasında Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası diyorsa dadından yenmez değil mi Ömer? Yani böyle durumdayız. Hele bir de Ömer Ömer Ömer diyorsa. Ömer ya kardeşimiz ya. Dayak, canımız ciğerimiz ya diyorsa dadından yenmez değil mi kardeş? Edin, Ömer Kırmaz. Bak desem şimdi o kadar tatilden sonra yayın yapmak da çekilmez, kolay gelsin diye. Biz köşede durak, yatını bırak. Ya Allah başka dert çektirtmesin Ömer'im ya. Yalan yere Allah gelin. Başka dert çektirtmesin ya. Yazdığım en son bizi biliyorsun yani, halka hizmet, hakka hizmet çağrıyla. Bizi biliyorsun vatan millet uğruna. Bizi biliyorsun muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için vermiş oldum. O kadar sadiş. Sıkıntı yok Ömer, o iş bizde. Herkesin bir motivasyon kaynağı var. Benim motivasyon kaynağım dinleyicilerim, alkışlar, canlarım falan dersem inanma. Benim motivasyon kaynağım yıllar öncesinde Libyalıların icat ettiği bir gerçek. Para, para, para. Yalanım yok. Napolyon'un da dediği gibi savaşı kazanmamız için 3 şey lazım. Benim de program

programa aynı enerji ve aynı heyecanla çıkmam için 3 şey lazım. Biliyorsunuz değil mi? Para, para, para. Money, money, money. Ömerciğim selamlar. Hayırlı sabahlar. Yağmur catering yemeği.

0: kıyamam.
1: Tabii ki de sponsor olması hasebiyle yarı patronum sayılan Yağmur Yemekçilik ve Ömer ve ekibi ve ailesinin dışında dinleyiciler takip ediyor, dinliyor. Halil Adalıoğlu dün programımıza müdahil olup mesaj göndermişti. Bugün sabah programında onun tekrarında, yani şöyle oluyor. Her sabah 7'den önce, canlı yayından önce 5-7 saatler arasında banttan yayınlar dinliyor. Tekrar yayınlar giriyor. Buna denk gelmiş sevgili Halil. Dolayısıyla dünkü mesajını canlı dinleyemediyse bile sabah programında 5-7 arasındaki tekrar programda dinlemiş ve o saatte, yani tekrar programlara mesajını göndermiş. Biz de o zaman bakalım ne yazmış. Günaydın, hayırlı sabahlar kardeşim yazmış. Sabah 6'da bak. Bak şu anda yataktan kalkamayanlar var. Sabah mahmurluğu çökenler var. Uyanamıyoruz ya. Fiyonumuz patlamıyor kardeş diyenler var. Ama sevgili Halil 6'yı 9 geçe erken kalkmış, yol almış. Günaydın, hayırlı sabahlar kardeşim yazmış. 2 saatten önce. Bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Allah Allah. Bu var ya. Gönüllerimize yazılı. Sırtıma dövme yaptırasım geldi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır diyor. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Detay orada yani. Bugün seni dinleyerek üçgen peynirli namneli kahvaltıya devam diyor. Sabahın 6-10 geçesinde ya. Sabahın 6-10 geçesinde ya. Erken kalkıp yol almış ya. Erkenden yollara koyulmuş ya. Erkenden dalga dünyasını açmış ya. Günaydın, sabah sabah atıyorsun füzeyi aslan kardeşim, damara şerbete devam demiş 6.45'te. Bak 6'yı 9 geçe ilk mesaj, 6.46'da son mesaj. Büyük ihtimalle, ihtimal dahilindedir ki programın 5-7 arasındaki tekrarına denk gelmiş. Yarın da muhtemelen aynı şekilde denk gelecek diye tahmin ediyoruz, ümit ediyoruz. Sevgili Halil Adalıoğlu ve dostları ve yolda yolculuk yaparken fotoğrafını gönderdi arkadaşı. Yağmur Catering.

0: Emekçilik'te günün menüsünü sayacağım size reklam sonrası. Ama öncesinde şundan bahsetmek isterim ki bu çok önemli bir detay.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemek diyor. Sadece 200 lira diyor.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği

0: O zaman şöyle yapalım, ben bir mola vereyim, çayımı tazeleyeyim, siz de WhatsApp mesajı gönderin. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Molaya gidiyoruz, mola dönüşü gelip kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin.

0: okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 01 61 Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Şimdi bilenler biliyorlar. Bilinçli ve mantıklı şekilde programı takip ediyorlar. Bilmeyenlere de böyle arada hatırlatmak gerekiyor. Çok şanslısınız şu anda bu sesi duyuyorsanız. Çünkü çok böyle efsane bir radyo programı dinliyorsunuz. Yani düşünün, dededen toruna nesiller boyunca yapan olarak değil. Hayır, şimdi normalde kuruluşlar şey diyor. Dededen toruna yıllarca hizmet anlamında. Hayır, benimki o değil. Ben de dinleyici anlamında. Hani zamanında mesela adam 20'li yaşlarında dinliyordu. Sonra 20'li yaşlarından sonra işte hayata atıldı. Evlendi, çocuğu oldu. Çocuğu dinlemeye başladı. Sonra çocuğun da çocuğu oldu. O da dinliyor. Dededen toruna dinlenen bir radyo programı dinliyorsunuz. Efsane bir radyo programı dinliyorsunuz. Şimdi programı yakından takip ediyorsanız, dinliyorsanız zaten mevzuyu biliyorsunuz. Ama zap yaptıysanız gerçekten öyle bir programı falan diye şaşırıyor olma ihtimaliniz var. Ama tabii ki programın şöyle bir özelliği daha var. Tam böyle halkın içinden, halkın ta kendisi. İşte özellikle yerel bir radyoda ve çok dinlenen yerel bir radyoda yayınlanması hasebiyle dinleyicilere dokunabiliyor. Çok rahat dokunabiliyor. Yani böyle siz benden biri, ben sizden biri şeklinde olabiliyoruz yani böyle. Hakikaten güzel bir sinerji yakalayabiliyoruz. Ben bundan çok memnunum, çok mutluyum. Hani şimdi yerel radyo, Mersin FM radyosu. Hani hedef kitlemiz ortalama 2 milyon, komşu illerle beraber 3 milyon hedefimiz varsa. Yani sabah saatlerinde bunun %50'sine ulaşsak ortalama 1 milyon artı dinleyicimiz olduğunu tahmin ediyoruz. İstatistikler bunu gösteriyor. Tabii ki şimdi eğer ki ulusal çapta yapılıyor olsaydı işte 86 milyon artı olsaydı. Yani şu an mesaj gönderen kişinin mesajının karşılaşılması biraz ihtimal zayıf olacaktı. Ama şimdi böyle birebir olunca daha çok böyle bir sinerji oluşuyor, dostluk oluşuyor. Daha çok böyle bir arkadaşlık oluşuyor. Güzel, sıcak, samimi oluyor ya, anlamıyor musun? Şimdi tabii bunun artıları olduğu kadar eksileri de oluyor. Avantajları o kadar dezavantajlar da oluyor. Ya tabii ki de benim yaptığım gibi bir hizmet sektöründeyseniz herkesi mutlu etme, memnun etme şansınız yok. Sadece benim gibi değil. Mesela bir tantuncuyseniz bile. Yani günde ortalama 100 tane tantuni satıyorsanız, 100 müşteri geliyorsa. 100 üzerinden örnek vereyim. Bunun %100'ünün mutlu ve memnun olması mümkün değil. Yani bizim tabirimiz de hafınıza sığınarak esnaf arkadaşlarımla empati yaparak konuşmak istiyorum. Yani üçüncü şahıslar çıkıp nereden ben istiyorsun sen falan demesin. Empati yaparak söylüyorum. Abi illa bir kılçık çıkacak. İlla bir kılçık gelecek, bunun tuzu az olmuştuk tantuni için söylüyorum. İlla bir kılçık çıkacak, bu yanmış diyecek. İlla bir kılçık çıkacak, bunun lezzeti yok diyecek falan. Ama genel olarak baktığınızda yani %80 üzerinde bir başarı oranınız olduğunu düşünüyorsanız. Hani gelen 100 kişinin 80'inden olumlu dönüşler alıyorsanız, feedbackler alıyorsanız başarılısınız anlamına geliyor. Hani bu dediğimiz gibi sadece radyoculukta, tantuncilikte, siyasette de böyle abi yani. Şu an ülkemiz bir lider tarafından yönetiliyor. Bir cumhurbaşkanı tarafından, başkan tarafından yönetiliyor. Ama baktığınız zaman başarı oranı %50 artı 1. Yani 80 bile değil yani, anlatabiliyor muyum? Yani oraya da bir eleştiri varsa sanat camiasını düşünün. Sanat camiasında bu mutlaka eleştiriler de oluyor, artı eksi oluyor. Yani şimdi burada da oluyor. Mesela şimdi dünkü programda ben tamamen mizansen, tamamen doğaçlama, tamamen anlık program genelde

0: ilerliyor zaten yapmama rağmen. X bir dinleyici günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar diye mesaj yazmış. Sonra da Tolga Bey mümkünse sen şarkı söyleme diye devam ediyor. Yani dün şey yapmıştım halbuki ha böyle. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece yaladım böyle gizlice. Yani bunun şey amacı yok. Mükemmel bir sese sahibim. Ben de albüm yaparım. Ben de klip çekerim. Ses yarışmasına katılırım diye bir şey yok. Doğaçlama bir zanzer. Ama işte mutlaka bir kılçık çıkıyor dedim ya.
1: Dalga Bey mümkünse sen bir daha şarkı söyleme.
0: Ok. Peki abi. Ne yapmamı istersin? Ne yapayım abi? Mümkünse bir daha şarkı söylememi istemeyen abi. Şu an tam olarak ne yapayım? Nefes alabilir miyim abi? Şu an tam olarak ne yapmam lazım abi? Ne diyeyim abi? Ya şimdi şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Mizansene mizansen değil abi. Mizansene mizansen değil. Yani bir yerde bir başarı varsa mutlaka bunun KDV'lere katma değerleri oluyor. Ne gibi oluyor? İşte böyle kursaksız deriz ya biz, Anadolu insanı söyler. Hani çekememezlik de diyen olabilir. Kıskançlık da diyen olabilir. Katlanamamak da diyen olabilir. Hani bir şekilde bunu yapayım da ben bir ön plana çıkayım falan diye de olabilir. Yani şey olayına zaten ben dediğim gibi yıllardır yayın hayatım boyunca, meslek hayatım boyunca ben de yaparım ne olacak, günaydın ben de yaparım. Yani karşılaştığım sohbetlerin içerisinde birçok insan tarafından şeyle çok karşılaştım. Yarın zaman ne yap biliyor musun? Ne de biliyor musun? Bilmiyorum ne diyeyim. Ya bu da onlardan bir tanesi ama merak etmeyin. Eğer ki aranızda bu mesajı gönderen arkadaşın dışında. Ya Tolga sen arada böyle geçiyorsun işte bir şeyler yapıyorsun. Var mı böyle bir niyetin diye? Yok abi yok. Son nefes. Yok ya yani, tamamen dün doğaçlama öyle bir şey gerçekleşti. Bunun provası da yapılmadı. Herhangi bir şey de yok yani, tamamen o anda aklımızdan geldi. O anda doğaçlama bir performans. Yoksa öyle bir iddiam yok. Bak ben bir yayında şarkı söylüyorum var ya. Yemin ediyorum milyonlarca insan beni... Yani yarın bir gün herhangi bir ses yarışmasına katılıp da nereden aklına geldi diye soranlara... Ben radyo programcısıydım. Dinleyicilerim dedi ki sen de katıl çok maç. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir platformda görme şansınız yok. Yani Tolga dünyasından memnunum. Yani Tolga dünyasından kazandığım para beni tatmin ettiği sürece başka bir sektöre girmeyeceğime emin olabilirsiniz. Şu an tatmin ediyor. En nihayetinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası.
2: Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Öyle Yağmur Catering Yemekçilik deyip geçmeyin ha. Çil çil paralar, çuval çuval paralar, deste deste banknotlar. TL'ler, avrolar, dolarlar. Öyle Yağmur Yemekçilik deyip geçmeyin ha. Çuval çuval paralar. Yani sizden kaşık kaşık topluyor, bana tencere tencere veriyor. Tencere tencere veriyor. Tencere tencere veriyor.

Az önce söyledim ya, yani daha samimi, daha böyle sıcak, daha güzel, daha real, daha orijinal, daha organik diye. Hakikaten öyle oluyor. Yani meslek hayatımda programımı dinleyen dinleyicilerimle daha sonra tanışmış olduğum insanlar da var. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir sezon finali vardı biliyorsunuz, bir ara tatil vardı. Bu ara tatilde de her ne kadar programda performans sergilemesem de aranızdan görüştüğüm dostlarım, arkadaşlarım oldu. Onlardan bir tanesi de Hacı abimiz. Biliyorsunuz Tolga Dünyası'nın kadrolu asayişçisi. Hacı abi polis memuru idi. Şimdi emekli polis memuru. Yani bir sezon finali yaptığımız zaman zarfı içerisinde artık emekli oldu. Emekliye ayrıldı. Kendisiyle görüşme şansımız oldu. Tabii bu görüşmeler vesileler dolayısıyla oluyor. Mesela nasıl oldu? Biz biliyorsunuz yaz boyunca, yani bunu eski dinleyiciler, yakından tanıyanlar bilirler. Şu an programı biz Ankara'dan yapıyoruz. Dün Mersin merkezine ama bugün Ankara'dan geldim. Bugün Ankara'dan geldim mi? Ankara'dan yapıyorum sizlere. Mersin'e geldiğimizde de özellikle yaz boyunca Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde tatil beldelerinin olduğu yerlerde oluyoruz. Çeşmeli Paris Sun City'de tatilimizi geçiriyoruz. Orada işte sevgili Hacı abi de o bölgede Liparis 5'te görev tebliğ edilmiş. Yani teklif gelmiş, denilmiş gel abi birlikte olalım diyerekten. Harbiden var ya, yani bir sitenin yönetimini olması gereken adama vermişler. Sen yine git. Tam da adamına vermiş. Yani araştırsanız, anket yapsanız, sorsanız, soruştursanız, hani bizim bir sitemiz var. Bu sitenin yönetimini kime yaptırabiliriz diye sorsanız anca böyle bir şey, başarılı bir sonuç karşınıza çıkar. Bu da kim? Emekli polis memuru Hacı Pars abi. Hacı abi yeni hayat, emeklilik hayatı. Emeklilik hayatıyla birlikte Liparis 5 Sun City yönetimi. Yok bir dakika, Liparis 5 Sun City olmaz. Liparis 5 sitesi yönetimi. Çünkü Liparis Sun City başka bir şey. Emeklilik hayatın hayırlı uğurlu olsun abi. Ömrünün geri kalan kısmı ilk kısmından daha iyi geçsin inşallah. Liparis 5 seninle daha güzel olacak, inanıyorum abi. Özellikle o bölgeye renk katacağına inanıyorum. En azından güven vereceğine ümit ediyorum. İnanıyorum, inancımız sonsuz. Bizi de yalnız bırakmıyorsun, mesajlarını gönderiyorsun. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Tüm polis memurlarına, emekli polis memurlarına da, güvenlik güçlerimize de ve dediğimiz gibi emeklilikten sonra da yine ekmeğinin peşinde koşanlara, işte bilimum site yöneticiliği olabilir, iş yeri yöneticiliği olabilir, bir şekilde ekmeğinin peşinde koşanlara da hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. Hacı abi, yani bu şu anlama geliyor. O bölgede tanıdığımız, çok değer verdiğimiz insanlar vardı. Onların arasında biri daha katıldı. Orada böyle ziyaretine gittim, böyle birkaç tane sitede sevdiğim dostlarım var. Onların arasında biri daha oldu yani. Hani bu yaz geldiğinde, sezon finaline doğru geldiğimizde, Haziran ayındaki programlarda şunu duyabilirsiniz. Arkadaşlar yakında sezon finali yapacağım. Sezon finalinde Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Liparis Sun City olacağım diyorum ya. Artık şunu söyleyebiliriz. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Liparis 5 sitesinde Hacı abimin yanına gireceğim falan diyor. Hani Liparis Sun City için şey diyorum yani, 7 havuzlu 5 kaydıraklı falan. Liparis 5 için işte vazolu, böyle peyzajlı, daha güzel, daha mükemmel, sahilli falan filan deyip böyle. Oralarda olabilir. Hacı abiye ve yönetimdeki dostlarına ve emekçilerine ve site sakinlerine ve hala tatilini bitirmemiş olup uzatanlara, yaz kış o bölgede olanlara, ki 2 sene önce biz de öyleydik. 3. çocuğumuz dünyaya geldiğinde orada kalma şansımız oldu uzun süre. Yani yaz kış o bölgelerde kalmış olan site sakinlerine de hayırlı

Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Bugün ne yiyeceksiniz? Öğlen yemeğine ne karar verdiniz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bilmiyorum ama yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten ulaştırılan iş yerleri bugün birbirinden güzel lezzetler tatmaya devam edecek. Eğer ki siz yemeği öğlenleri dışarıdan yiyorsanız bugün ne yiyeceğiz diye düşünmeye devam edeceksiniz. Halbuki Yağmur Yemekçilik'le bağlantı kurmuş olsaydınız... Bugün ne var benim de biliyor musunuz? Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemekte misket kavurma. Misket. Yağmur Catering Yemekçilik'te bugün menüde kaşarlı köfte var. Kaşarlı köfte. Yağmur Catering Yemekçilik'te bugün ana yemekte taze fasulye var. Taze fasulye. E tabi kuru fasulye vazgeçilmez lezzet. Şöyle güzel bir menü yapayım mı size? Yağmur Catering Yemekçilik'te misket kavurma. Yanında soslu makarna. Yanında yoğurt. Limon, biber ve ekmeği ile birlikte. Hepsi birden sadece... 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Kaşarlı köfte. Yanında mercimek çorba. Yanında ayran. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te taze fasulye. Yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi sitesinde detaylı bilgi ve

0: sipariş için Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. İsterseniz günlük siparişinizi verebilir. İsterseniz bağlantı kurup bağlantıyı kurduktan sonra her gün yemeğinizin oradan gelmesini de isteyebilirsiniz. İster 100 kişilik, ister 50 kişilik, ister 40 kişilik, ister 20 kişilik. Bağlantınızı yapın. Yemeğiniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten gelsin. Siz de lezzetli yemeklerin tadını ekonomik fiyatlarla çıkarmaya başlayın. Şimdi bugün Eylül'ün 23'ü, 23 Eylül Çarşamba. Hepimiz bir gayrinin peşindeyiz, bir amacın peşindeyiz, mücadelenin peşindeyiz. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. İçimizden bekar olanlar evlenmek niyetinde, evlenmek derdinde bir amaç uğruna mücadele ediyor. İçimizden evli olup da çocuk hasreti çekenler çocuğu olsun diye dua ediyor. İçimizden evli olup da çocukları olanlar da çocuklarının ve ailesinin daha iyi yaşam şartlarında olması için mücadele devam ediyor. Öncelikle bekar olan dostlarımıza, kardeşlerimize Rabbim hayırlı kısmetler nasip etsin. Sonrasında yeni evlenmiş olup çocuk sahibi olmak isteyen genç çiftlerimize de Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin. Evlatları olan çocuklarımıza da Rabbim evlatlarımızın acısını göstermesin. Ayaklarına taş değirmesin, gözlerinden yaş getirmesin inşallah. Hani az önce dedim ya, uzun yıllar birlikte olmak samimiyet getiriyor, sıcaklık getiriyor diye. İşte o sıcaklığı ve samimiyeti yaşayanların çoğunluğu bilir ki ben de evli, mutlu, çocuklu bir aile babasıyım. Benim de elinizde öper 3 tane evladım var. Rabbim bizlere bağışlasın, acılarını göstermesin inşallah. Ve evlatlarımdan ikisinin bugün doğum günü. Evet evet, birinin değil ikisinin, çünkü öyle denk düştü. Ortancı olan Karan 4 yaşında, 23 Eylül 2022 doğumlu. Sonra Allah'ın hikmetiyle en küçük olan Doğan oğlumuz da yine 23 Eylül'e tesadüf etti ve o da 23 Eylül 2024 doğumlu. Karan zaten bilenler biliyor, bilmeyenlere özet geçmem gerekirse çok sıcakkanlı, sempatik, konuşkan, kendini sevdiren bir oğlum. Ya programın başından beri ve programı home office'ten yapıyorum bu arada, biliyorsunuz Ankara'da. Baba ben de konuşacağım, baba ben de bir şey söyleyeceğim falan. Yani mesleğimi sürdürecekse Karan sürdürecek. Konuş bakayım bağırarak şuraya, tam şuraya. Merhaba de.
1: Merhaba.
0: Bugün kimin doğum günü?
1: Benim.
0: İyi ki doğdun Karan. Evet evet. Bugün doğum günü olmuş olanlar, bugün doğum günü kutlayacak olanlar, evlatlarının doğum günü geçenler ya da yaklaşanlar, doğum gününüz kutlu olsun. Bugün kimin doğum günü?
1: Benim.
0: Senin adın ne?
1: Karan.
0: Karan Öztürk. Büyüyünce ne olacaksın Karan? Radyocu.
1: Radyocu.
0: Şu an seni Mersin'de kim dinliyor?
1: Babaannem. Babaanneyi çok özledim. Seni çok seviyorum.
0: Peki şu an bizi dinleyen dinleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Var.
0: Söyle. Bugün benim doğum günüm.
1: Bugün benim doğum günüm.
0: Hepiniz bana doğum günü hediyesi getirin.
1: Hepiniz bana doğum günü hediyesi getirin.

Karan çok sempatik ve samimi, kucağımdan inmiyor. Doğan da muhtemelen şu an elektrik süpürgesiyle çamaşır makinesinin içinin şeyini alıyor. Doğan biraz sıkıntılı, biraz problemli. En son elektrik süpürgesiyle beni çekmeye çalışıyordu. Rabbim evlatlarımızı bize bağışlasın, acılarını göstermesin, ayaklarına taş değirmesin, gözlerinden yaş getirmesin. Doğum günü olanların doğum günleri kutlu olsun, nice mutlu yıllar olsun inşallah. Karan'ın programın tiryakisi olduğu gibi babaannesi de programın tiryakisi. Şu an dinliyor ve muhtemelen gülümsüyor. Canlarım benim, sıcak ve samimi bir programın bugün de sonuna geldik ama yarın

Aynı sıcaklıkla, aynı samimiyetle devam edeceğiz. Burası Mersin Radyosu Tolga Dünyası programı. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, konuşabiliriz, kaynaşabiliriz. Canlarım benim, her şey gönlünüzce olsun. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: geldinizde.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Bu şehrin bir ucunda, gecenin bir yarısında kalmadık mı seninle bir evin bir odasında? Şeytan mı girdi kanına, açıldın, saçıldın? Giyin dedim üstüne, aklını mı kaçırdın? Bedenin değildi ki benim senden istediğim, seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Bazen düşünüyorum da, rüyamda görsem seni, bu haline şaşardım. İsteseydim seninle neler neler yaşardım. Yar ben seni koynuma, almadım da suç mu ettim? Sana kıyamadım gülüm, sen kendini kirlettin. Evet, benim gemimdi bu aşk denizinde batan. Ama benim alnım açık, sen ettiğinden utan.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Zeytin Hasadı'nın başladığını hatırlatan Başkan Vahap Seçer, üreticilere kolaylık ve hız sağlayacak olan zeytin hasadı makinelerinin dağıtılacağını belirtti. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 500 üreticinin bu destekten faydalanacağını kaydeden Seçer, söz konusu projenin maliyetinin 8 milyon 124 bin lira olduğunu ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, üniversiteler, iç dünyası ve kentin farklı paydaşları arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların geliştirilmesi, akademik bilgi ve deneyimin kentin farklı paydaşlarıyla buluşturulması ile üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alınıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nde yaşayan su yetersizliğini gidermek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirerek yeni bir içme suyu kaynağı buldu. Yeni kaynağın mahalledeki içme suyu deposuna ulaştırılması amacıyla da kapsamlı altyapı çalışması yapan MESKİ ekipleri sayesinde Balandız Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 2020 yılında %50 hibe ile verilen avokado fidanlarından ilk ürünler alınmaya başlandı. Destek sonrası avokado ağaçlarından meyve almanın mutluluğunu yaşayan üreticiler, katma değeri yüksek olan avokado ile üretime daha da sıkı sarıldı. Avokado fidanı desteği, üreticiye hem yeni bir gelir kapısı açıyor hem de bölgedeki atıl vaziyetteki araziler değerlendiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılar, açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaptığı etkinliklerde evden okula güvenle pedalla aktivitesi gerçekleştirdi. Bu sabah Viranşehir'de düzenlenen etkinlikte okula bisikletle giden öğrenciler böylece hem hareketli bir güne başladı hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Yani... Şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
9: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz,

Yaban elde ben bir gülem. Eğilmişem, bükülmüşem. Yalnız sana, yalnız sana yenilmişem. Terk etmedi sevdam beni. Ben senden hiç ayrılmadım. Başka gönül, başka gönül tanımadım. Ne belaymış senin sevdan. Terk etmedi sevdan.

0: Burada burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçi

0: evinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Haberler.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap etti. Erdoğan, Mahmud Abbas'a vize engeline değinerek özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Körfez ülke liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Trump zirvede, "Erdoğan yakın dostum, çok çetin biri, onunla uğraşamazsınız," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa zirvenin ardından yaptığı açıklamada "gayretlerimiz Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için" ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi. Dört ülke bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Operasyonda eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Merkezi Mersin'de 3 ilçe başkanını görevden aldı. Toroslar'da Cumali Akbaş, Mezitli'de Gökhan Gök, Yenişehir'de ise Hüseyin Şahin görevlendirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Eylül ayı olan encümen toplantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Ankara'da yapıldı. Toplantıda belediyelerin mali yapısının güçlendirilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilirliği için düzenleme çağrısı yapıldı. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Bahşiş Mahallesi'ndeki 4200 metrelik yolda satıyı kaplama tamamlandı. Akdeniz Belediyesi Yeşilçimen Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla yaya yollarının daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Hakan Demirel, Yeni Parti Erdemli ilçe başkanlığı için adaylığını açıkladı. Demirel, Erdemli'nin yeni bir siyaset anlayışına, ortak akla dayanışmaya ve birlikte mücadeleye ihtiyacı olduğunu söyledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye başkanı Fatih Önge'nin makam aracına kamyonet çarptı. Kazada yaralanan olmazken Önge ve sürücü Savaş Zil tedbir amaçlı götürüldükleri hastaneden taburcu edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ağustos ayına ilişkin şirket istatistiklerini açıkladı. Mersin'de 266 şirket kurulurken 39 şirket kapandı. Önceki aya göre yeni şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısı geriledi. Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri gönüllü çalışma modeli kapsamında yaz boyunca çevre ve toplum yararına faaliyetlerde bulundu. Çalışmalarla çevre bilinci ve sosyal sorumluluğa katkı sağlandı. Basketbol Gençler Ligi'nde müsabaka takvimi belli oldu. Çimsa ÇBK Mersin 27-29 Kasım tarihleri arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la karşılaşacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş'ı 72-59 yenerek şampiyon oldu. Sarı lacivertliler kupayı üst üste ikinci, toplamdaysa 9. kez kazandı.
14: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Sevmek dediler bana. Ben de kalmadı ki, öldü bitti dedim. Bir daha sevmek mi? Aşka tövbeler ettim. Bilmemişim ki sevmenin ne olduğunu. O yüreğindeki kalp acısını hissettiğimde anladım ki sen benim en sevdiğim olmuşsun. Benim yüreğimin acısı olmuşsun. Allah'tan dileğim olmuşsun. Ne sen benden, ne ben senden vazgeçeyim. Allah-u Teala'nın en büyük dileğimdir. Sen beni sev, beni seveyim. Hiçbir zaman birimizi terk etmeyelim. Ey sevdiğim, güzel aşkım.

Açtı galiba bu ya. Yüreğimi yakıp da geçen, gözyaşımın sonuna kadar akıtıp acıları beni boğan. Sen miydin beni bu hadere koyan? Sevmenin ne olduğunu bilmeden sevmeyi öğreten kadın. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benimsin.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Gıcı genk yapalım, mekanın sahibi geri geldi. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara

0: çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: verdi. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıydım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor. Çocukluğuma sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum. Çocuk olmak istiyorum. Ve öyle kalmak istiyorum.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
8: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar.

0: var. Cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdell Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdell Teknoloji.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganı ile başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tamam yavrum, izdam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
2: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
7: Buse Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
10: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne

Gidişini, gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap etti. Erdoğan, Mahmud Abbas'a vize engeline değinerek özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Körfez ülke liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Trump zirvede, "Erdoğan yakın dostum, çok çetin biri, onunla uğraşamazsınız," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa zirvenin ardından yaptığı açıklamada "gayretlerimiz Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için" ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi. Dört ülke, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Operasyonda eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

0: CHP Genel Merkezi Mersin'de 3 ilçe başkanını görevden aldı. Toroslar'da Cumali Akbaş, Mezitli'de Gökhan Gök, Yenişehir'de ise Hüseyin Şahin görevlendirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Eylül ayı olan encümen toplantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Ankara'da yapıldı. Toplantıda belediyelerin mali yapısının güçlendirilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilirliği için düzenleme çağrısı yapıldı. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Bahşiş Mahallesi'ndeki 4200 metrelik yolda satıyı kaplama tamamlandı. Akdeniz Belediyesi Yeşilçimen Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla yaya yollarının daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Hakan Demirel, Yeni Parti Erdemli ilçe başkanlığı için adaylığını açıkladı. Demirel, Erdemli'nin yeni bir siyaset anlayışına, ortak akla dayanışmaya ve birlikte mücadeleye ihtiyacı olduğunu söyledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye başkanı Fatih Önge'nin makam aracına kamyonet çarptı. Kazada yaralanan olmazken Önge ve sürücü Savaş Zil tedbir amaçlı götürüldükleri hastaneden taburcu edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ağustos ayına ilişkin şirket istatistiklerini açıkladı. Mersin'de 266 şirket kurulurken 39 şirket kapandı. Önceki aya göre yeni şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısı geriledi. Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri gönüllü çalışma modeli kapsamında yaz boyunca çevre ve toplum yararına faaliyetlerde bulundu. Çalışmalarla çevre bilinci ve sosyal sorumluluğa katkı sağlandı. Basketbol Gençler Ligi'nde müsabaka takvimi belli oldu. Çimsa ÇBK Mersin 27-29 Kasım tarihleri arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la karşılaşacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beşiktaş'ı 72-59 yenerek şampiyon oldu. Sarı lacivertliler kupayı üst üste ikinci, toplamdaysa 9. kez kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: bize.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537-399-7756, 0537-399-7756, Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem
7: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toros'ta.

0: Arda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganı ile başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap

0: Geçerinde katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesiyle yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekiplerim Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genel elinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
6: Reklam kazandırır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ettiğinizde.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323 22 40.

0: 323-2240 Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Şoför Mahalli.
12: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
13: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
14: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Umutmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli tebessüm gibi çıkartıp atarsın bütün vücudunun sana o sessiz geceyi. Lanet edersin yaşadığına, maziden ne kalmışsa yırtıp atarsın. O zaman, işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tane. Sana bir çift sözüm var. Bu kalbim senin mezarın, bu bedenim senin mezar taşın, bu ruhum ise senin kefenin olacak. Diyeceksin Allah'ım bu kader mi, yoksa feleğin bana bir oyunu. Bu ne kader, ne de feleğin sana bir oyunu. Bu senin zamanında bana yaptığın ihanetin,

0: 33 BBL 019.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

Tut nefesini. Tut. Tut söylüyorum. Tut seni. Çok seviyorum. Çok seviyorum.

Bu akşam da sensiz liyanalara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

hızdan zevk alan, hastaneden sevk alır. Damarsa damar, işte o.

sevdim. Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtım.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan İş Makineleri kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde.

0: 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik
1: kalmasın bir şey. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınlar

0: dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle birlikte.
1: Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin...
0: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum.
1: Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye.
0: Ve sizler bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
1: Dönersin diye.
0: Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
1: Geçti baharım, söndü bile bile.
0: Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Yarım kalan şarkı. Göksel sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Bir istek şarkımızla programımıza devam ediyoruz. Özbay Kurtarma katkılarıyla.
1: Çıkıyorum hayatından bu akşam merha.
0: Yayınlar Selin, kolay gelsin. Zeynep Bastık Dardın şarkısını tüm İK ekibimize ve yöneticimiz Leman Hanım'a armağan etmek istiyoruz demişler. Edelim tabii ki. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum bu arada.
1: Mak denen şey, göğsümün bıçakları batar. Bazen.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere

ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Ve şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Kolay gelsin, sıradaki şarkıyı başta size ve tüm Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Cennette. Benden de sizlere armağan olsun, kolaylıklar diliyorum.
1: Aşk vardı içerimizde.
0: Siyah ve gri Hakan Altun sizlerle radyonuzda.

0: gelir ben giderim.
1: Bitmez. Bitmez yere düşmelerim. Bıktım yalancı sevdalardan, bıktım riyakar aşıklardan.
0: O siyah ve gri sabahlardan.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: hizmetinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7.

0: 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi istek şarkımız var. Hemen mesajını paylaşalım. Yayınlar Erdemli'den Metin ben. Ebru'dan Kaybedenler çalarsanız seviniriz bu şarkıyı. Gün boyu sabırla ders veren eğitmen arkadaşlarımıza armağan etmek istiyoruz. Güvenli sürüşler herkese demişler.
1: Pek farkı yok diğerlerinden.
0: En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66. Şimdi Kaybedenler diyoruz Ebru Gündeş sizlerle.

Şimdi bir istek şarkıyla devam edeceğim. İyi yayınlar çocuksun sen daha şarkısını kendime armağan ediyorum. Bütün çabam değersizliğimi hiçbir zaman unutmamak, her zaman hatırlamak. Unutursam yolumu kaybederim, iyi yayınlar demişler. Bu mesajın altında çok büyük bir hikaye varmış gibi hissediyorum. Ama ne hissediyorsanız bir şey.

şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var, emin olabilirsiniz. Çok geldi sana, Gonca derken... Sözleri de bu arada gerçekten çok anlamlı bir şarkı. Mutlu mu kalp... Yani dikkat ederek dinleyebilirsiniz bence sizleri. Linet'le baş başa bırakıyorum. Çocuksun sen daha sizlerle.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık bu arada. Her şeyimi de seni bana versin. İşte bazen çok bir insana hak ettiğinden çok değer verdiğinizde o sevdanın altında da ezildiğini görürsünüz. Yani verilen emeği, harcanan aşkı anlamayacak kadar çocukça davranabilir. Bu yolu görenler ikimizden sevmeyi öğrensinler. O zaman bu şarkımız da. Hak ettiği sevgiyi bulamayıp yolunu ayıran tüm dinleyicilerimize armağanım olsun. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Haberler.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de AK Parti için oy kullanan 3 meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Enver Altaylı hakkında savcılıktaki ifadesi sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisine tehdit suçundan resmen soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bola, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan oldu. MASAK finansal sistemde uygulanacak yeni tedbirleri yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlara yönelik işlemlerin bildirim süreci değişirken bazı parasal işlem ve bildirim limitleri de güncellendi. Daha önce 10 bin lira olan bazı sınırlar 20 bin, 25 bin lira olanlarsa 50 bin liraya çıkarıldı. Mersin'de 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda temel eğitim süreçleri, planlanan projelerle okul öncesi ve ilköğretimde eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'de okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekipler öğrencilerin güvenli yolculuğu için servislerin belgelerini, emniyet kemerlerini, yangın tüplerini ve ilk yardım ekipmanlarını kontrol etti. Erdemli Belediyesi tarafından üretilen konteyner sınıf, Arpaç Bahşiş Yardımcıları İlkokulu'nun bahçesine kurularak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okulun talebi doğrultusunda hazırlanan yapı, sınıf ihtiyacına hızlı bir çözüm sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 3 caddede yol yenileme çalışması yapıldı. Atatürk Bulvarı ile Akdeniz ve Tahsin Soylu caddelerine toplam 4.132 ton sıcak asfalt serildi. Toroslarda kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Kontrollerde 22 farklı kaçak dönüm noktası belirlenirken kurallara aykırı şekilde atık bırakan kişi ve firmalar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım yollarına yönelik çalışma tamamlandı. 4200 metrelik güzergaha sathi kaplama yapılırken çiftçilerin ürünlerini daha güvenli ve kolay taşıması amaçlandı. İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz oyunlarında Mersinli milli sporcu Abdullah Kaplan bocce branşında önemli bir başarı elde etti. Kaplan erkekler Rafa kategorisinde mücadeleyi bronz madalyayla tamamladı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları,

0: kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
0: Sevgi Selin ve Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.

bir istek şarkımızla. Selamun aleyküm Selin Hanım, Mersin'in Mut ilçesinden Fevzi. Mustafa Uğur'dan İstemediler şarkısını rica edebilir miyim? Tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Saygılarımla demişler. Selamlarımızı gönderelim Mut'a. Bu güzel şarkımız da size armağanımız olsun. İstemediler Mustafa Uğur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Reklam kazandırır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli.

0: olan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Der Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize

0: montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
4: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Şimdi yine bir isteğimiz var ve yine Fevzi abimizden. Bir Seyfi Doğanay şarkısı istemişler bizden. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
5: Beni benden alıp giden yüreğe
4: bir sevdaya düştüm. Seyfi Doğanay sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Bu güzel şarkımızda Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizlere Gökhan Tepe ile baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Değerli katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Güzel bir düet dinleyeceğiz. Eda ve Metin Özülkü, Seni Unutana Kadar sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan

0: çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Buse Home'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
12: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
13: ABM Yapı Market açıldı.
12: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
13: ABM Yapı Market'te.
12: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
13: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
12: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
14: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve

0: ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 0 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.

0: günler kolay gelsin. Gün ortasından selamlar demişler. Sıradaki şarkıyı Güler Yüz'le hizmet veren tüm teknisyen ekibimize armağan ediyorum. İyi çalışmalar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Resimlerle avunmaya, anılarla yaşamaya, bu aşk için ağlar.
0: Bizler de kolaylıklar diliyoruz kendilerine.
1: Resimlerle avunmaya.
0: Bu mesaj geleli biraz olmuş ama gün ortasını da bayağı bir geçmişiz.
1: Mecbur bıraktılar.
0: Ya artık gün sonuna yaklaşıyoruz diyebilir miyim? Az kaldı, az.

çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Selamlar Selin Anamur'dan, selamlar senden Cengiz Kurtoğlu, Gülümse şarkısını istiyorum. Bu güzel şarkıyı sıcakta omuz omuza çalış,

çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma gönderiyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.

beraber yaşadık mutlu günleri. Maziye bakınca özlüyor musun? Cengiz Kurtoğlu Gülümse. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

İnsan bazen eski bir yoldan geçerken ya da bir anıyı hatırlarken acaba o da beni hatırlıyor mu diye düşünüyor. Bir yandan ayrılığın acısı var, bir yandan da sevdiğinin yeniden gülmesini isteyen güzel bir dilek tabii ki. İyi yayınlar. Taşlıoğlu Otokaporta'dan Orhan Taşlı. Ben herkese selam olsun. Sıradaki şarkı benden tüm sevenlere ve benim gibi mesai yapan ustalarıma gelsin demişler. WhatsApp hattımıza gelen her mesaj bizimdir diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Sabahçı kahvesi Zara yorumuyla sizlerle.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatalık.

0: Atasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlı günler, Nihat Usta ben demişler. Azer Bülbül Duygularım şarkısını yan dükkandaki kaportacı arkadaşlara armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum demişler. Yanımda herkese hayırlı işler diyelim. Sesini duyamasam. Ve bu güzel şarkımızı da sizlere armağan edelim. Benden gitmiş olsan da seviyorum, hala seviyorum. Duygularım Azer Bülbül sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sözü Sezen Aksu'ya bırakacağız. Bu şarkıyı da araya giren uzun kırgınlıkları bitirmek isteyenlere, gel kavuşalım artık diye iç geçiren tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. İki gözüm sizlerle radyonuzda.

ve programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla Güllü'yle baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de AK Parti için oy kullanan 3 meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Enver Altaylı hakkında savcılıktaki ifadesi sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisine tehdit suçundan resen soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bola, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan oldu. MASAK finansal sistemde uygulanacak yeni tedbirleri yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlara yönelik işlemlerin bildirim süreci değişirken bazı parasal işlem ve bildirim limitleri de güncellendi. Daha önce 10 bin lira olan bazı sınırlar 20 bin, 25 bin lira olanlarsa 50 bin liraya çıkarıldı. Mersin'de 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda temel eğitim süreçleri planlanan projelerle okul öncesi ve ilk öğretimde eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'de okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekipler öğrencilerin güvenli yolculuğu için servislerin belgelerini, emniyet kemerlerini, yangın tüplerini ve ilk yardım ekipmanlarını kontrol etti. Erdemli Belediyesi tarafından üretilen konteyner sınıf, Arpaç Bahşiş Yardımcıları İlkokulu'nun bahçesine kurularak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okulun talebi doğrultusunda hazırlanan yapı, sınıf ihtiyacına hızlı bir çözüm sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 3 caddede yol yenileme çalışması yapıldı. Atatürk Bulvarı ile Akdeniz ve Tahsin Soylu caddelerine toplam 4132 ton sıcak asfalt serildi. Toroslar'da kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Kontrollerde 22 farklı kaçak dönüm noktası belirlenirken kurallara aykırı şekilde atık bırakan kişi ve firmalar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım yollarına yönelik çalışma tamamlandı. 4200 metrelik güzergaha sathi kaplama yapılırken çiftçilerin ürünlerini daha güvenli ve kolay taşıması amaçlandı. İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz oyunlarında Mersinli milli sporcu Abdullah Kaplan bocce branşında önemli bir başarı elde etti. Kaplan erkekler Rafa kategorisinde mücadeleyi bronz madalyayla tamamladı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yeni dönem başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygulamalar.

0: davetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün en güzel, en baba resitallerini birlikte dinliyoruz. Elbette ki dinleyip de kalbinde özlemle yanıp tutuşanlar vardır. Onlar için çalacağız bu resitali. Müslüm Baba öpmek istedim diyecek. Elbette herkes öpmek istediklerini yanında barındıramayabiliyor. Yani uzaklarda olabiliyor. Ya da kısa vadeli de olsa bir yere gidebiliyor onlar. Suya hasret kalan toprak misali seni kana kana içmek istedim. Yorgun kollarımla sarılıp sana şu yalan dünyadan göçmek istedim diyecek. Son dileği öpmek isteyen Müslüm Baba sizlerle birlikte öpmek istedim diyecek. Tüm özleyen dinleyicilerimize gelsin efendim.

0: gitmek istedim. Yorgun kollarım.
1: Tüm özleyenler için öpmek istedim demişti Müslüm Baba. Şimdi de gel bana doğru diyecek. Hayat gerçekten sevilip sevmeden yaşanmıyor, geçmiyor. Kalplerdeki heyecan sebepsiz de başlamıyor elbette. Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi diyecek Müslüm Baba. Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi. Gel bana doğru diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri ile sizlerle olmaya devam edeceğim. Müslüm Baba Gel Bana Doğru şarkısıyla şimdi sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş

0: Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesiyle yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadede mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetim önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz.
10: Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
14: Reklamların ardından Babalar Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Müslüm Baba gel bana doğru demişti. Özlemini, sevgisini dile getirmişti. Sevgisiz, sevilmesiz bir dünya düşünememiştik. Şimdi İbrahim Tatlıses, gel deyip de, geleceğim deyip de gidenler için. Gelmezsen gelme diyecek İbrahim Tatlıses, gelmezsen gelme şarkısıyla sizlerle birlikte Mersin FM'de.

galiba İmparator'un en baba şarkıları arasındadır. Haydi söyle. İnsan sevdiğinde dili tutuluyor galiba. Böyle içinden bir sürü şey söylemek istese de, tüm duygularını dile dökürmek istese de yapamıyor, susuyor bir anda. Sevdiğinin gözlerinin içine bakarken kalbi konuşuyor ama dudaklarından kalbine bir söz gitmiyor. İbrahim Tatlıses şimdi de haydi söyle diyecek. Susma gönlüm sen söyle.

0: çalar resitali.
1: Şimdi de tavan resitali ile sizlerle birlikte devam ediyoruz programa. Tuncay Tuncel şarkımı dinle beni an diyecek. Bir sürü şarkı yazıldı aşk adına. Şimdi de bu şarkıyı dinle beni an son sefer. Tuncay Tuncel şarkımı dinle beni an şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

Erkan Resteri ile devam ediyoruz programımıza. Sevgiden de öte sana duyduğum diyecek İbrahim Erkal. Yalnız olmuyor, gönül avutulmuyor diye devam ediyor. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Yalnız olmuyor.

0: Şarkılar Resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Ben Zeynep, sizlerle birlikte her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinliyoruz. Hani söz vermiş. Günün son resitali de Necat Alp'ten gelecek. Unutmayacaktım diyor. Şimdi Necat Alp sizlerle radyolarınıza ses verecek. Bu son şarkıyla birlikte tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diyorum. Necat Alp unutmayacaktım diyecek.

0: Yıllar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolabı,

0: Buse Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
5: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara

0: yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda. Bir anda kalbimden vurdun sen beni. Attığın imzayla yıktın dünyamı.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya mı?

0: tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
1: Ben tokalı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokalı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum. Çekil.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi...

0: BM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
0: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
0: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kampüsü. Aşağında. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ne talihim güldü, ne de kaderim. Meçhule gidiyor bu son sefer. Acı ile dert dolu gönül defterim. Yarimden ayrıldım. Of Allah of. Of Allah of.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Haberler.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de AK Parti için oy kullanan 3 meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Enver Altaylı hakkında savcılıktaki ifadesi sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisine tehdit suçundan resmen soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bola, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan oldu. MASAK finansal sistemde uygulanacak yeni tedbirleri yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlara yönelik işlemlerin bildirim süreci değişirken bazı parasal işlem ve bildirim limitleri de güncellendi. Daha önce 10 bin lira olan bazı sınırlar 20 bin, 25 bin lira olanlarsa 50 bin liraya çıkarıldı. Mersin'de 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda temel eğitim süreçleri planlanan projelerle okul öncesi ve ilk öğretimde eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'de okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekipler öğrencilerin güvenli yolculuğu için servislerin belgelerini, emniyet kemerlerini, yangın tüplerini ve ilk yardım ekipmanlarını kontrol etti. Erdemli Belediyesi tarafından üretilen konteyner sınıf, Arpaç Bahşiş Yardımcıları İlkokulu'nun bahçesine kurularak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okulun talebi doğrultusunda hazırlanan yapı, sınıf ihtiyacına hızlı bir çözüm sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 3 caddede yol yenileme çalışması yapıldı. Atatürk Bulvarı ile Akdeniz ve Tahsin Soylu caddelerine toplam 4132 ton sıcak asfalt serildi. Toroslarda kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Kontrollerde 22 farklı kaçak dönüm noktası belirlenirken kurallara aykırı şekilde atık bırakan kişi ve firmalar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım yollarına yönelik çalışma tamamlandı. 4200 metrelik güzergaha sathi kaplama yapılırken çiftçilerin ürünlerini daha güvenli ve kolay taşıması amaçlandı. İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz oyunlarında Mersinli milli sporcu Abdullah Kaplan bocce branşında önemli bir başarı elde etti. Kaplan erkekler raffa kategorisinde mücadeleyi bronz madalyayla tamamladı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Mersin FM 104.6.
1: Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da acil.

kaldık. Bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi, bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi, yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne ben sana günaydın. Farkında mısın, ağzımız bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmaların. Adeta kar yağıyor geceleri solumsuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara. Onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

Dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza. Demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış akları. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın? İlk yemeğe çıktığımız günü. Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın? Bir mecel kalırcasına güldüğünü.

Şimdi ise bak, yüreğimiz bir mecal. Dağbaşı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok. Senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok. Bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın demeliyim. Günaydın. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. İki

0: akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz.

0: motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca sürücü kursunda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damar denince, damarın tek adresi.
9: Mersin FM.
8: Hep damar, full damar.

sanki kanat açmış. Bak sevinçten ağlıyor, kararan baktım ay. Bir ışık verdi

her bir köşe, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya, hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın. Usta be, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp, hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında, var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat. Aramışsın be usta, aramışsın. Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız, hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

şey bugünkü gibi olmayacak, bunu biliyorum. İçimden sen geçeceksin. Sen gideceksin bir yerlere. Ama biliyorum, sevda bitecek bir gün bir yerlerde. İnsanlar hep acı çekecek. Ama yine de biliyorum, sen uzaklarda da olsan benim yanımda, hep yanı başımda, ta şuramda, yüreğimde olacaksın. Sen içimde bitmeyen bir alev, bir hal hakkında kalacaksın. Sen olmasan bitmez bu sevda, bitmez.

veremez oldum artık. Söz vermeler, yeminler. Bir rüzgar esiyor, seviniyoruz. Kuşlar geçiyor havadan. Her şey bitiyor sonra. Seni göremez oldum sevdiğim. Çiçek.

Anam, babam, insanlar. Seni göremez oldum artık. Neredesin? Çilem bitmiyor benim. Ah yar, neredesin? Seni göremez oldum. Neredesin?

Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. Sen masallar okurken daha, ben acıların yazanıyım. Haklısın, aramızda dağlar denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Senin sevdaların 3 günlük masal, benim sevdalarım Allah'ına kadar. Elma şekeri mi sandın aşkı? Ne şiirin şiir, ne şarkın şarkı. Hele bir kırılsın, hele bir kırılsın feleğin çarkı, işte ben o zaman görürüm seni.

Hala tahta masalara yazıyorsam adını, aşk kitaplarında arıyorsam tarifini aşkın, kahır mektuplarında yeniden buluyorsam seni ve ıslak mendillere siliyorsam gözyaşlarımı, eyvahlar çekiyorsam her biten aşkın ardından, bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor diye haykırıyorsam ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini ve inadına özlüyorsam o çay karası gözlerini, bil ki bu seni erkekte sevdiğimdendir. Ben...

Bu benim ilk aldanışım değil. Bu benim son yıkılışım değil. Bırak bu sahte gözyaşlarını, bırak bu masum bakışlarını. Üzülme, benim için üzülme. Üzülme, bu son için üzülme. Ben yeterim kendime. Varsın da bir dağ gibi büyüsün hasretin içimde. Varsın da her gece bir kemanın tellerinde ezilsin kalbim. Varsın da bir daha değmesin ellerime ellerim. Asla pişman değilim. Hatırla, bir adam diyordun hatırla. Ömür boyu sevsin beni ömür boyu. İşte o deli, işte o çılgın, işte o adam benim. Çünkü ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim.

0: kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
10: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
11: Telefon 0540 014 çift 033.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
13: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
14: ABM Yapı Market açıldı.
13: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
14: ABM Yapı Market'te.
13: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. İki akülü şarjlı matkap sadece

0: 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan hiç kafa

0: sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler, ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: rızamı yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna. Elvedayı bile çok gördün ya bana, kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı.

0: Sensiz yaşamak bana uymuyor.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekiplerim Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı. İçici

0: Aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdal Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor. Damardan.

0: iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Arabeskin Kralı.
2: Fırat Yayında.
3: İşte geldik, yine buradayız sevgili dostlar. Radyonuzun delisi geldi. Haydi o zaman, çaylar kahveler alındıysa birlikteliğimiz başlıyor efendim şu dakika itibariyle. Saatler 22 gösterinceye değin sizlerle birlikte olacağız. Vallahi var ya, bu akşam bu gece şehri yakacağız, benden söylemesi. Yani bugün öyle bir şarkılar seçtim ki böyle ciğerler parçalanacak. Kalp ritminiz artacak. Hazırsanız başlıyoruz abi. Efendim, öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderelim sevgili Abdülsamit Bey ve ekibine. Selamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Ve şu an radyonun başında sesimize kulak veren, ellerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara bu güzel şarkı sizlere armağan olsun.

0: Sizler ne yapıyorsunuz sevgili dostlar? 2 saat boyunca 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkıdan sonra gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. Haydi bakalım şarkımıza sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız. Vallahi bombalanmış şehir civarı. Allah Allah.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Mersin FM 104.6.

0: bombalanmış şehir gibiyim. Mesut Çelebi ile startımızı verdik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Mersin'in ilk cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişirme tarzıyla Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Hala tatmayan, bu lezzeti tatmayanlar varsa mutlaka gitmesi gerekiyor. Efendim, birlikteliğimize Zeki Müren'le devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Bu otomasyonda bir sıkıntı var abi. Bugün bir sıkıntı var. Jingle'ı basıyorum. Şarkının sesini kısması gerekirken kısıyor ama birden açabiliyor. Açabiliyor daha doğrusu. Bunu bir kapatıp açmam gerekiyor. Yani canlı yayın olunca yapacak bir şey yok. Şöyle 2-3 saniye bir sessizlik olacak. Gerçi ben konuşuyorum, sorun değil. Az sonra da mesajlarınızı okuyacağım. Çünkü her iki işi aynı anda yapamıyoruz maalesef. Bunun açılmasını beklerken şimdi mesajlarınızı da okumaya başlayabiliriz. Evet, şarkımız da geldi. Yayınlar, ben Seda Çalışkan. Senin kollarındayken dedim ki dünya bu kadar işte, fazlasında gözüm yok. Seni seviyorum sol yanım sıradaki şarkılar. Ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bak abi bak, şarkının güzelliğine bak. İyi akşamlar, sıradaki tüm şarkılar Melike Dölek'ten eşim Ali Dölek için gelsin. Sevginden şüphen olmasın yarim. Seni senden daha çok seviyorum, tek varlığım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar eşim Kürşet Öz'e armağan olsun. Varılıp dönülmeyen tek durağımsın sen benim. Bu dünyadaki huzurumsun diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Ne zaman ikisi...
0: İyi akşamlar, sıradaki tüm şarkılar Ali Dölek'ten Erol Üşenmez, Emin Varmaz, Atakan Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Beysat Demir Yılmaz, Özgür Su, Alişan Alşan, Murat Ersin Barış, Yusuf Gül, Habib Gök, Orçun Durmuşlu, Durasan Say, Ejder Hayta, Sercan Hayta, Fuat ve Suat kardeşlere ve tüm arkadaşlarım armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım.
1: Durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyor.
0: Yayınlar, ben Ziya Kamuran Karazor'dan. Sıradaki parça kardeşim bacanağım Ali Dölek için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi abi, bu güzel şarkıda volümler yükseltilecek. Kolonları patlatacağız. Şehri yakacağız her zaman olduğu gibi. Hadi bakayım. Ver coşkuyu kolonlara diyelim mi?
2: Ver coşkuyu hacı.
0: O zaman bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakıyoruz. Zeki Müren, namı diğer Şeftali. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin FM 104.7.

0: Son iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.
1: Fırat'a selam, damara devam.

0: Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum abi. Çay içiyorum tabii ki.
1: Yalnızlık içiyorum.
0: Devam ediyoruz. Var ya, şarkılar bomba gibi ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu akşam efsane. Alfred Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sozay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Velihan Çelik, Tufan Cin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o zaman. İyi akşamlar. Sıradaki şarkılar bendeniz Açıkbaş ve Nadir Demir'den Aslan abimiz Ali Döle'ye ve Aslan kardeşimiz Atakan Yılmaz'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan parçası kardeşim Recai Sozay'a gelsin demiş Kazım Çevik. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Mersin FM 104.6.

Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damardan

0: yaptım.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı.

0: sunuyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12.

0: Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-29-65. 336-29-65.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540 014 çift 033.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
14: Yok kelimesi omega yapıda yok.
15: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
16: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
15: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
17: Cumartesi pazar açık olan
14: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
17: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
18: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
19: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

haberiniz olsun. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki şarkılar Hıdır Poyraz'a gelsin. Seni çok seviyorum. Sevgilim demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Aşkıma gelsin. Sen benim her şeyimsin. Yanımdaki meyvemsin. Kendine çok iyi bak. Üveyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Ben Murat Boşkur. Sıradaki şarkı değerli dayım Murat Serdar'a, Aklı Yuntar'a, Ümit Boşkur'a, Ersin Serdar'a, Eren Toga'ya, Murat Temel'e armağan olsun demişler. Selamun Aleyküm, ben Okan Okaysa'daki en güzel parçalar Mahmut İnalkaç, Hasan Selveroğlu, Abdülkadir Keskin, Burak Çetinkaya, Reşat Yücüler, Mustafa Zehir, Semih Tekin, Hasan Basis, Cengiz Akkoyun ve Ömercan Dendin'e armağan olsun, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Seni gibi vicdanlı, adil ve merhametli bir abinin gölgesinde büyümek benim en büyük gururum. İyi ki benim abimsin demiş.

şarkının güzelliğine bak abi. Bu şarkıyı birçok sanatçı söylüyor ama bu Gülengül de efsane yorumu.

0: Haydi o zaman volümleri tekrardan yükseltelim. Bülent Gül en mutlu gününde radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.
1: Mersin FM 104.6. Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.

Gene bundan Özlem Kaya Kıran annesinden gelsin sıradaki şarkılar demişler. Gelsin o halde. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. İyi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası Cenem Oğlum ve Cahit Söze'ye ve sana gelsin. Radyomuzun tüm değerli çalışanların armağanı olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Erdem Yerlikaya, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Serdal Tiryaki'ye armağan olsun. Seni çok seven annen kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Sıradaki şarkı Canım Aslan Oğlum Mert Gezer'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Erol Üşenmez. Sıradaki şarkılar Özü Sözü 1, Beysat Demir Yılmaz'a, Kankesi Doğan Demir Yılmaz'a, Canım Kuzenim Doruk Üşenmez'e ve Kardeşim Can Çakı'ya gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi yayınlar, ben Miray. Sana bir hasret, bir kavuşma ve çokça sarılmalar biriktirdim. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur Dağ ve değerli abisi Mehmet Güney için gelsin demiş dinleyicim.

0: Volümleri yükseltiyoruz abi.
1: Fırat yayında.
0: Çok güzel bir şarkıdır. Mahmut Tuncer, Yine Yağmurlar diyecek. Hemen ardından buradayız. Hiçbir yerden ayrılmayın. Efsane şarkılar var. Şehri yakacağız demiştik abi. Yakacağız bu akşam.
2: Mersin efendim. 104.6. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.

0: yapıştır gelsin. Hemen ardına yakışır bir sanatçı gelecek, Vahdet Vural. Abi bu radyonun sesi kısılmayacak bu akşam. Merhaba, ben Sena, Hacı Boncuk can eşim olan Metehan Hacı Bonca. Bir ömür nedir ki senin uğruna canından can iste, ömrümden ömür demek istiyorum. Seni çok seviyorum kalbim demiş. Merhaba sıradaki şarkıdaş, yüreğindeki en güzel sevdaya Hanifi Doğan'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Bir de seni çok seviyorum diye notu var. İyi yayınlar, ben Özdeyiş Üşenmez. Sıradaki şarkılar kardeşim Erol Üşenmez'e, kuzenim Doruk Üşenmez ve Can Çakı'ya gelsin. Sizleri seviyorum demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin sıradaki tüm şarkılar. Berna Açıkbaş, Deniz Açıkbaş ve Duriye Açıkbaş'tan Kral Eniştemiz Ali Dölek için gelsin demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Fırat kardeşim. Sıradaki tüm güzel şarkılar öncelikle oğlum Erol Üşenmez ve çok sevdiği kardeşi Doğan Demir Yılmaz'a ve ayrıca Ali Döle'ye gelsin ve sizlere gelsin. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. Hiç kısmıyoruz abi. Bu güzel şarkıyı da hep birlikte kulak vererek dinleyelim. Sonrasında yine burada olacağız.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

Murat'la Arabesk Rüzgarı devam ediyor. Devam ediyor. Kesintisiz, sınırsız arabesk. Sınırsız arabesk. Mersin efendim.

0: Arabeskin Kralı
1: Fırat yayında.
2: Vallahi var ya, uzun zamandır da bu cıngıla basmıyordum ha.
0: Arabeskin Kralı
1: Fırat yayında.
2: Özlemişim ya gerçekten. Daha ne cıngıllar var kullanmadığımız, var ya, yıllarca böyle kullandığımız cıngıllar var. Ya şarkının müziğin güzelliğine bakar mısın gerçekten? Yaşayan efsane, Talayne müziğin babası Cengiz Kurtoğlu az sonra sizlerle olacak. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Fırat iyi yayınlar, ben Süleyman Fatih Çağır. Silifke'de bulunan can parçası oğullarım İsmail ve Arın Çağrım'a selam olsun. Babacım Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki parçalar Ali Suskun'dan, dedesinden eniştem Ali Döli'ye ve tüm dinleyicilere armağan olsun demişler. Selamun aleyküm kral, ben Hacı Veli Gezer, kolay gelsin, sıradaki parça Aslan abim Mert Gezer'e armağan olsun demiş. Merhaba Fırat Bey, kolay gelsin, ben Yusuf Gül Silifke'de bulunan değerli abilerim Doruk Üşenmez, Caner Küçüksel ve Süleyman Fatih Çağrı ve tüm güzel şarkılar onlara armağan olsun demiş. Merhaba sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e ve Mücahit Bilik için gelsin demişler. Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Aşkım. Arabeskin Kralı
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damarı

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537 399

0: 99-77-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Mersin'in ilk cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Efsane lezzetiyle Erzurum'a has sosuyla odun ateşinde kızaran o güzel döneri mutlaka Silifke'ye gelip yemelisiniz. Zaten Silifke'de olanlar çok şanslı. Atayurt'a gidip yiyebilirler. Buradan Silifke istikametinden giderken Atayurt ışıklarından bir U dönüşü yapmanız gerekiyor. Hemen petrolün yanında arkadaşlar. Mersin Erdemli istikametinden gelecek olan dinleyicilerimiz de Susanoğlu'nu geçtikten sonra Atayurt ışıklarına vardınız. Geçer geçmez dediğimiz gibi petrolün hemen sağında güler yüzlü hizmetiyle Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Ne mektubun geldi. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ümit Şeker ve arkadaşları Mahmut Sabah, Çetin Bakaş, Ömer Esen, Mustafa Can Sabah, Selcan, Cihan, Gökhan, Güven, Polat Can için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Radyomuzun kralı, güzel insan Fırat Reis, ben Memnun Sözay. Sıradaki tüm şarkılar canım oğlum Recai Sözay'a ve sana da gelsin. Radyomuzun tüm çalışanlarına armağan olsun ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili Memdu abimiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz Eylül, Ela, Ali Ensar, Berna, Nur Dölek, sıradaki şarkılar. Canımızdan çok sevdiğimiz biricik babamız Ali Dölek için armağan olsun demişler. Bir şarkımız var. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Ali Akar kardeşim Doğan Demir Yılmaz'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Merve'den. İki kral kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Umut dolu yarınlara iki gözüm diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Mükemmel yorumuyla Belde Özbeğen'le sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Bir şarkımız vardı radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin FM 104.6.

Hadi Özbey'ini geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkırıyla sırayı Gönül Akkor alacak. Ben Mersin'den Ayşe, sıradaki en güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Veysel Gündoğdu'ya gelsin. Seni çok özledim annen demiş. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kabak, Berk Tık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş Mert, Poyraz, Erdem Yer.

0: Bir ve diğer mutlu dostlarıma armağan olsun demiş. İyi akşamlar, ben Burak Yılmaz. Söyledeki şarkı Hasan abim Mert Gezer için gelsin demişler. Sıradaki parça İsmail Aker'den Tayfun Karaca'ya Ali Yıldız ve Erkan Hoca da gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can Kardeşlerim, Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dölek, Alişan Alşan, Osman Bıyıklı ve Özü Sözü Bir Beysat Demir abime gelsin demiş. Gönül Akkor seslendirecek. Sensiz diye alışamadım. Sonrasında buradayız sevgili dinleyenler.
1: Mersin FM 104.6.

0: Sensiz yaşamaya alışamadım. Gönül Akkoş radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz, durmak yok. Ferdiciler hazır mı ferdiciler?
1: Allah Allah!
0: Haydi o zaman volümler yükselsin. Selamun aleyküm Fırat kardeşim, ben Acun Karal. Sıradaki şarkıyı değerli kardeşim Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Şavkı Erozan, Durasan Say, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçe, Ali Yüksel, Ahmet Eski ve sana armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Merhaba yayınlar kızım Nisa Yörük ve Biricik torunuma sıradaki parçayı armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik, dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun, iyi akşamlar demiş, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, sıradaki tüm şarkılar Emre Eğiceli'den, canından çok sevdiği eşi Burçin Eğiceli ve kardeşleri Velihan Çelik ve Hasan Gümüş'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, ben Elise Duru Çelik, sıradaki şarkı her zaman kahramanım olan adama, her zaman gururla. Benim babam diyebileceğim Kadir Çelik'e gelsin. Canım babam, seni çok seviyorum demiş. Haydi o zaman ferdiciler. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Ferdi Tayfur'u geride bıraktık sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Orhan Esen alacak. Güzel bir şarkısı gelecek şimdi. Ayrılmam Senden. İyi yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bunların oğlu Merdem Yerlikaya ve arkadaşları Recai Sözay, Muhammed Gültekin, Erdal Tiryaki ve Elihan Çelik Tufancı için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selam Batuhan. Mersin'de bulunan annem Saime Böcük için sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Seni çok seviyorum annem demiş. Selam ben Günlardan Hüseyin Irmak sıradaki parça. Kaynım Abdullah Taşı, oğlum Tufancı'nın arkadaşları Mehmet Kurnaz, Mehmet Gülcek'in Merkezer, Durmuş Ali Kavak, Tolga Dal, Hasan Sakar, Fatih Sezgek, Seyfettin Tokmak, Gökhan Gökta, Murat Ak, Kaan Tat ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Selamun aleyküm. Yayınlar sıradaki şarkı Hatice Belinay Büyük Yılmaz'dan Aslan abim Mert Gezer'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar kral. İyi yayınlar demiş sevgili Bektaş. Eyvallah kardeşim, selamlar olsun. Sıradaki tüm aşk şarkıları Cansu Karaca'ya, canından çok sevdiğim bir tanem Hasan Ateş'e. Cansu Karaca'ya, canından çok sevdiğim bir tanem Hasan Ateş'e. Cansu Karaca bağırmaya ediyor Hasan Ateş'e. Şimdi sevgili Bektaş kardeşim de burada. Ziyaretimize gelmiş bizleri, sağ olsun. Evet, kral seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş Bektaş. Karaca'dan armağan olsun demiş. Ne diyelim, gel sen kendin söyle. Canım eşim seni çok seviyorum de, hadi. Gel hadi, gel söyle.
1: Aşkım seni çok seviyorum. Hiçbir zaman şüphen olmasın. Mermiler seksin, alemde teksin bebeğim.
0: Allah'ını severim senin be. Şimdi abi gerekeni sen yaptırı de. Yani şimdi kendi sesi varken daha güzel oldu değil mi? Yani kendi sesinden duyurdun eşine. Evet, şarkımızla sizleri baş başa bırakın. Reklam saatimiz de gelmiş. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında da son 20 dakikalık zaman diliminin içerisinde olacağız sevgili dostlar. Mesaj göndermeyin. Bayağı bir mesajımız var. Bunları yetiştirebilirsek artık. Yetiştiremezsek de bırakacağım vallahi. Bugün acil gitmem gerekiyor. Denize gireceğim abi.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: Bir tesadüf aşk değil mi? Yıllar geçti üstünden. Bitecek, bitecek büyük aşkımız yazık bir hiç yüzünü. Yetmedi mi çektirdiğin? Beni artık ağlatma. Ben her şeye razıyım. Beni sensiz bırak. Beni sensiz bırak. Sensiz bırak.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
2: Fırat'la Damardan Kalbe.
3: Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Şurayı Müslüm Baba alacak. Müslüm Babacılar hazır mıyız? Allah Allah! Var ya efsane bir şarkı gelecek şimdi, daha sonra mesajlarımızı paylaşalım. Bu arada hatırlatayım. Mesaj göndermeyi durduruyoruz abi. Bayağı bir mesajımız var ve çalacak zamanımız kısıtlı. 20 dakikamız kaldı şurada. Bu mesajları nasıl yetiştirebileceksek artık. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Eylül Karaca. Sıradaki parçalar annem Cansu Karaca ve Hasan kardeşim Hasan Ateş'e gelsin. Sizleri seviyorum. Kalbinizdesin demiş sevgili kardeşimiz. Hayırlı yayınlar abi. Ben Alper Genç. Sıradaki parça Mesut Çulacı'ya, Barış Güvenler, Uğurcan Yılmaz ve hayat arkadaşım canım Hacerim'e gelsin demiş. Yayınlar sıradaki şarkı canım oğlum Berkay Zabunoğlu'nun armağanı olsun. Seni çok özledim annen diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Reis. Ben Mazhar Kör. Gözlerinde kaybolup gülüşüne sakladığım ömrüm için sıradaki şarkılar armağan olsun. Şule Bozdağ'ına gelsin demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Tokyucu. Sıradaki şarkı güzel kalpli Yiğidim Aslanoğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok özledim oğlum diyerek mesajını noktalamış. Merhaba yayınlar Aslan dayı Muhammed Gültekin Aslan abim Mehmet Kurnaz'a ve değerli dostları Erdal Yakup Tiryaki, Hıdır Poyraz, Eyüp Okay, Tufancı, Recai Sözay, Veli Ançelik, Erdem Yerlikaya ve için tüm güzel şarkılar ayrıca sizlere armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bir mesajımızı daha paylaşalım. Sonrasında bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Yayınlar ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Silifke'de bulunan Aslan kardeşim Fuat Suat'a armağan olsun. Her şey sizinle olsun kardeşlerim diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi Müslümcüler, volümleri yükseltin diyoruz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
4: Selam, damara devam.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
5: Mersin FM 104.6.

0: Rüstüm Baba'yı geride bıraktık. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Hüner Coşküner alacak. Sonrasında da son şarkımız var ve bir dünya mesajımız var abi. Şöyle yapacağız. Okuyabildiğimizi okuyacağız. Okuyamadığımızda kalacak arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. İyi yayınlar Fırat abi. Bizlerin duygu ve düşüncelerine tercüman olup sesimizi duyduğun için öncelikle teşekkür ederim. Küçüğüme Zehra'ma tüm şarkılar armağan olsun. Onu çok sevdiğimi dile getiriyorum demiş dinleyicimiz. Selam sıradaki şarkılar Çağlanur ve Sibel için gelsin demişler. Selam ben Hasan Ateş, çok sevdiğim annem Cansu Karaca'ya sıradaki şarkılar gelsin demiş. Yeğenler abim sıradaki şarkı sevdiğime Berkay Zabunoğlu'na gelsin demişler. Mesajları şöyle kısa kısa okuyalım ki hepsini bitirmeye çalışalım. Ben Mutlu'nun Hatice sıradaki parça Karanfil Çiçeğim Ayşegül Durmuş'a gelsin demiş. Merhaba sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demişler. İyi yayınlar. Recai Sözay'a bolca sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, yayınlar. Evinden, ailesinden uzakta olan canımız Berkay Zabunoğlu'na sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mazhar Kör, sıradaki şarkı can dostları Mustafa Zehir, Suat Fuat Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rize Dursun, Ali Dölek, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Osman Bıyıklı, Muammer Bayraktar, Ali Akkuş ve kardeşim Murat Ümit Koçkır, Uğurcan Yılmaz'a, Kadir Bayraklar'a ve Mert Alıca gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Belihan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tilyaki, Yasin Şahin, Emre İceli, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar'a gelsin demiş. İyi yayınlar kardeşim, yeni yayın döneminde sizlere başarılar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizden sıradaki parçayı yeğenimiz Recai için istiyoruz. Sakin Hayt'a göndermiş Mezitli'den mesajını. Ben Güneş, sıradaki şarkı benden Burak Çetinkaya ve Sebahat'e armağan olsun demiş. Ben Cesur, sıradaki şarkı abilerim Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez, Ömür Kara, Reşat Yücüler, Cüneyt Dursun, Sezer Sezen, Özgür Uygun, Eren Özdemir, Cihan Çakı ve babam Burak Çetinkaya'ya gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Adana'dan Mehmet Adem'in sıradaki tüm şarkılar dayım Hakkı Yunter, kardeşim Ümit Koşkur, Murat Koşkur, Eren Tokay ve Ahmet Posta armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canım eşim Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi yayınlar, ben Mehmet Kabak. Sıradaki şarkılar kardeşlerim Tufancı'nın Mehmet Gezer, Hacı Veli Gezer ve abilerim Seyfettin Tokmak, Serhat Uygun, Uğur Yıldız, Barış Yıldız ve Fatih Sezge'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Evet, şarkımızı hiç başa almayalım. Orta kısmından dinleyelim. Sonrasında bir şarkı daha çalalım ki kalan mesajları da bitirmeye çalışalım sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Hüner Coşküner. Diledim seni radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim. 104.6.

güzel bir şarkı geride bıraktık ve son şarkımızla karşınızdayız sevgili dinleyenler. Allah Allah var ya, çok güzel bir şarkıdır. Bitti. Selahattin Özdemir gelecek şimdi son şarkımız olarak ikimize birden. Evet, son mesajları bitirmeye çalışacağım ama bunu alışkanlık haline getirmeyelim. Bayağı bir yoğun mesaj aldık bugün. Normalde bırakıp gitmem lazım 3-5 mesaj okuyup ama... Kimseyi kırmak istemiyoruz. Herkesin mesajına yer verelim. Ben Zeynep Alış, sıradaki şarkı canım oğlum Mert Alış'a armağan olsun demiş. Hızlı hızlı geçeceğiz artık. Sıradaki parça Hasan kardeşim Mert Alış'a ve beraberinde bulunan can dostları Ali Rıza Dursun, Mazhar Köz, Semih Genç için gelsin demişler. İyi akşamlar, sıradaki parça Sezer Köz'den kardeşlerim Ali Döle'ye armağan olsun demiş. Şöyle bakalım, mesajları eleyerek gidelim. İyi akşamlar, ben Nazlı Asya'daki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney ve arkadaşları Uğur'da ve Baran Serhat'a gelsin demiş. Evet, bakıyorum şöyle mesajları eleyeceğiz. Aynı isimler varsa geçeceğiz. Merhaba Yeniler, Asya'daki tüm şarkılar ablam Nisa Yörük ve can dostları ve Zehra Bayan, Sibel Yılmaz, Suriye Güldemir için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar kardeşim. Sıradaki parçanı Biricik oğlum Velihan Çelik ve sizlere armağan ediyorum. Selamlar sevgiler demiş sevgili Hüseyin abimiz. Selamlar sevgiler bizden olsun. İyi akşamlar, ben Berfin İpek, sıradaki şarkı Kuşçu Ömer'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Perihan Üşenmez, sıradaki şarkılar abim Erol Üşenmez'e gelsin demiş. Anamur'dan Zülfinaz Veysel Gündoğdu kardeşim. Düğün var, az kaldı ama sen yoksun demiyorum çünkü hep kalbimizdesin, iyi ki varsın, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Selam abi, ben Kamil Yılmaz. Sibel canım, niye aramıyorsun, seni çok merak ediyorum demiş. Umarım duymuştur sevgili dinleyicimiz de mesajını. İyi yayınlar, ben Hasan Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar abim Erol Üşenmez ve dostlarına armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Ali Akar, sıradaki tüm şarkılar kardeşlerim Hüseyin Akar, Kemal Demir'e ve Duran Kaya'ya gelsin demişler. Evet, son mesajımızı da bitirmiş olduk. Birkaç tane mesajımı atladım arkadaşlar, aynı isimler vardı çünkü. Umarım kusura bakmazsınız. Evet, bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz sevgili Abdülsamit ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Mersin'in ilk cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Nezih, temiz aile ortamıyla Erzurum'un meşhur cağ kebabı sizleri bekliyor. Odun ateşinde cağ kebabı, özel sosuyla harmanlanmış o eşsiz lezzeti mutlaka tatmalısınız. Gitmeyenleriniz varsa mutlaka sizleri davet ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabını. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız sevgili dostlar. Görüşün üzere, hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Tutma beni bırak, sen de yol.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadı.

Konuşma. Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın düşme.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle birlikte.
2: Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin...
1: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum.
2: Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye.
1: Ve sizler bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
2: Dönersin diye.
1: Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
2: Geçti baharım, söndü bile bile.
1: Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Yarım Kalan Şarkı. Göksel sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Bir istek şarkımızla programımıza devam ediyoruz. Özbay Kurtarma katkılarıyla.
1: Çıkıyorum hayatından bu akşam merhaba.
0: Yayınlar Selin, kolay gelsin. Zeynep Bastık Dardın şarkısını tüm İK ekibimize ve yöneticimiz Leman Hanım'a armağan etmek istiyoruz demişler.
1: Güvendim.
0: Edelim tabii ki. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum bu arada.
1: Mak denen şey, göğsümün bıçakları bazen.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Ve şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Kolay gelsin, sıradaki şarkıyı başta size ve tüm galeri ekin çalışanlarına armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Cennette. Benden de sizlere armağan olsun, kolaylıklar diliyorum.
1: Aşk vardı içerimizde.
0: Siyah ve gri Hakan Altun sizlerle radyonuzda.

0: Gezerim. Bitmez. Bitmez yere düşmedim. Bıktım yalancı sevdalardan, bıktım riyakar aşıklardan. Asiya ve gri sabahlardan.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi istek şarkımız var. Hemen mesajını paylaşalım. Yayınlar Erdemli'den Metin ben. Ebru'dan Kaybedenler çalarsanız seviniriz bu şarkıyı. Gün boyu sabırla ders veren eğitmen arkadaşlarımıza armağan etmek istiyoruz. Güvenli sürüşler herkese demişler.
1: Pek farkı yok diyenlerin.
0: En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66

Şimdi bir istek şarkıyla devam edeceğim. İyi yayınlar çocuksun sen daha şarkısını kendime armağan ediyorum. Bütün çabam değersizliğimi hiçbir zaman unutmamak, her zaman hatırlamak.

Unutursam yolumu kaybederim, iyi yayınlar demişler. Bu mesajın altında çok büyük bir hikaye varmış gibi hissediyorum. Ama ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var, emin olabilirsiniz. Çok geldi sana Gonca derken. Sözleri de bu arada gerçekten çok anlamlı bir şarkı.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık bu arada. Her şeyimi da seni bana versin. İşte bazen çok bir insana hak ettiğinden çok değer verdiğinizde o sevdanın altında da ezildiğini görürsünüz. Yani verilen emeği, harcanan aşkı anlamayacak kadar çocukça davranabilir. Bu yolu görenler ikimizden sevmeyi öğrensinler. O zaman bu şarkımız da. Hak ettiği sevgiyi bulamayıp yolunu ayıran tüm dinleyicilerimize armağanım olsun. Hep birlikte bu güzel şarkımızı

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bir istek şarkımızla. Selamun aleyküm Selin Hanım, Mersin'in Mut ilçesinden Fevzi. Mustafa Uğur'dan İstemediler şarkısını rica edebilir miyim?

Tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Saygılarımla demişler. Selamlarımızı gönderelim Mut'a. Bu güzel şarkımızda size armağanımız olsun. İstemediler Mustafa Uğur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Şimdi yine bir isteğimiz var ve yine Fevzi abimizden. Bir Seyfi Doğanay şarkısı istemişler bizden. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Beni bir benden alıp giden yüreğe
1: bir sevdaya düştüm. Seyfi Doğanay sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Bu güzel şarkımızda Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Sizlere Gökhan Tepe ile baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

değerli katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Güzel bir düet dinleyeceğiz. Eda ve Metin Özülkü, Seni Unutana Kadar sizlerle.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.

0: Yayınlar kolay gelsin. Gün ortasından selamlar demişler. Sıradaki şarkıyı Güler Yüz'le hizmet veren tüm teknisyen ekibimize armağan ediyorum. İyi çalışmalar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Resimlerle avunmaya, anılarla yaşamaya, bu aşk için ağlamaya.
0: Sizler de kolaylıklar diliyoruz kendilerine.
1: Resimlerle avunmaya.
0: Bu mesaj geleli biraz olmuş ama
1: bu aşk için
0: gün ortasını da bayağı bir geçmişiz.
1: Mecbur bıraktılar.
0: Gün sonuna yaklaşıyoruz diyebilir miyim? Az kaldı, az.

aşk için ağlamaya bizi mecbur bıraktılar. Resimlerle avunmaya, anılarla yaşamaya, bu aşk için ağlamaya bizi mecbur

için ağlamaya bizi mecbur bıraktılar. Resimlerle avunmaya, anılarla yaşamaya bu ay.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Selamlar Selin Anamur'dan, selamlar senden Cengiz Kurtoğlu, Gülümse şarkısını istiyorum. Bu güzel şarkıyı sıcakta omuz omuza çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma gönderiyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.

Ağzının acısı var. Bir yandan da sevdiğinin yeniden gülmesini isteyen güzel bir dilek tabii ki. İyi yayınlar. Taşlıoğlu Otokaporta'dan Orhan Taşlı. Ben herkese selam olsun. Sıradaki şarkı benden tüm sevenlere ve benim gibi mesai yapan ustalarıma gelsin demişler. WhatsApp hattımıza gelen her mesaj bizimdir diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Sabahçı kahvesi Zara yorumuyla sizlerle.

insan bazen eski bir yoldan geçerken ya da bir anıyı hatırlarken acaba o da beni hatırlıyor mu diye düşünüyor. Bir yandan ayrılıyor.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlı günler, Nihat Usta ben demişler. Azer Bülbül Duygularım şarkısını yan dükkandaki kaportacı arkadaşlara armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum demişler. Yanımda herkese hayırlı işler diyelim. Sesini duyamasam ve bu güzel şarkımızı da sizlere armağan edelim. Benden gitmiş olsan da seviyorum, hala seviyorum. Duygularım Azer Bülbül sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

geçiyoruz. Şimdi sözü Sezen Aksu'ya bırakacağız. Bu şarkıyı da araya giren uzun kırgınlıkları bitirmek isteyenlere, gel kavuşalım artık diye iç geçiren tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. İki gözüm sizlerle radyonuzda.

ve programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla Güllü ile baş başa

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün en güzel, en baba restlerini birlikte dinliyoruz. Şimdi elbette ki dinleyip de kalbinde özlemle yanıp tutuşanlar vardır. Onlar için çalacağız bu resteli. Müslüm Baba öpmek istedim diyecek. Elbette herkes öpmek istediklerini yanında barındıramayabiliyor. Yani uzaklarda olabiliyor. Ya da kısa vadeli de olsa bir yere gidebiliyor onlar.

hasret kalan toprak misali seni kana kana içmek istedim. Yorgun kollarımla sarılıp sana şu yalan dünyadan göçmek istedim diyecek. Son dileği öpmek isteyen Müslüm Baba sizlerle birlikte öpmek istedim diyecek. Tüm özleyen dinleyicilerimize gelsin efendim.

0: geçmek istedim. Yorgun kollarım.
1: Tüm özleyenler için öpmek istedim demişti Müslüm Baba. Şimdi de gel bana doğru diyecek. Hayat gerçekten sevilip sevmeden yaşanmıyor, geçmiyor. Kalplerdeki heyecan sebepsiz de başlamıyor elbette. Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi diyecek Müslüm Baba. Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi. Gel bana doğru diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri ile sizlerle olmaya devam edeceğim. Müslüm Baba Gel Bana Doğru şarkısıyla şimdi sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Reklamların ardından Babalar Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Müslüm Baba gel bana doğru demişti. Özlemini, sevgisini dile getirmişti. Sevgisiz, sevilmesiz bir dünya düşünememiştik. Şimdi İbrahim Tatlıses, gel deyip de, geleceğim deyip de gidenler için. Gelmezsen gelme diyecek. İbrahim Tatlıses, gelmezsen gelme şarkısıyla sizlerle birlikte Mersin FM'de.

galiba İmparator'un en baba şarkıları arasındadır. Haydi söyle. İnsan sevdiğinde dili tutuluyor galiba. Böyle içinden bir sürü şey söylemek istese de, tüm duygularını dile dökürmek istese de yapamıyor, susuyor bir anda. Sevdiğinin gözlerinin içine bakarken kalbi konuşuyor ama dudaklarından kalbine bir söz gitmiyor. İbrahim Tatlıses şimdi de haydi söyle diyecek. Susma gönlüm sen söyle.

0: Havalar Resitali.
1: Şimdi de Taverna Resitali ile sizlerle birlikte devam ediyoruz programa. Tuncay Tuncel, şarkımı dinle beni an diyecek. Bir sürü şarkı.

yazıldı aşk adına. Şimdi de bu şarkıyı dinle beni an son sefer. Tuncay Tuncel şarkımı dinle beni an şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

İbrahim Erkal Resteli ile devam ediyoruz programımıza. Sevgiden de öte sana duyduğum diyecek İbrahim Erkal. Yalnız olmuyor, gönül avutulmuyor diye devam ediyor. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Yalnız olmuyor.

0: mamas. Cut.
1: Babalar Resitali.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Ben Zeynep, sizlerle birlikte her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinliyoruz.
3: Hani söz vermiş.
2: Günün son resitali de Necat Alp'ten gelecek. Unutmayacaktım diyor. Şimdi Necat Alp sizlerle radyolarınıza ses verecek. Bu son şarkıyla birlikte tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Necat Alp unutmayacaktım diyecek.

yaktı. Hani söz vermiştik bir gün birbirimize, ne kadar darılsak da ayrılmayacaktık.